İster arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil. Dert, yine dert, bıktım senden.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

beni de yak bari. Zaten biliyorsun sensiz ben.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel sollar.
1: En güzel sollar.
0: Radyo sahilde.

Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: bir aşık oldu. Kıskandı zalim melek sevdikleri.
1: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
2: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

hep suskun. Aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun. Ne zaman

Kaybolup gittim ya tuzakta aşkın bana. Kandım kahroldum canımın baharında yok olup.

yarım kaldı. Ateşlerinde hicranım, yandım kavruldum. Hüzünün denizinde kaybolup gittim ya.

Sana yandım, kavruldum, hüzünün denizinde kaybolup gittim yar. Tuzakta aşkın bana, kandım, kahroldum, canımın baharında, canımdan oldum yar.

Sana bu mektubu bir hastane koğuşundan yazıyorum. Burası sıcak, burası basık. Burası hüzün kokuyor, ilaç kokuyor. Hani bazı merak ediyorum diye.

edecek kadar yok olabilir mi? Teşhis bu. Ama ben seni bilmeyecek kadar nasıl yok olabilirim? Sesini ve doğayı unut.

göstermelik alkışlardan daha beter. Olmadan çık bu yoldan, beni yak, bırak.

0: Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: bir daha.
1: Radyosahil.com.tr.
2: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İtirazım var bu sonsuz kedere, feleğin cilvesine, hayatın sillesine, dertlerin cümlesine itirazım var. Yarım kalan sevgiye, şu emanet gülmeye, yaşamadan ölmeye itirazım var.

ister evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Sizi ararız, belki birkaç beden büyük geliriz. Size uymuyorsa erkenden kaçarız. Koş dur, kurtardın paçanı. Bize dert değil cidden başarı. Bana gelsene her şekilde aşırım. Para biter tabii her şeyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416 Yeni Foça İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Reklamlar bitti.
6: Profesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

ister evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

çocuk kaldım. Sana çok şey söylerdim ama aklımda tutmazsın. Bir gün dönerse yazın kışa, bir gün duyarsan adım karışmış bir suça. Bil ki umutlarım tükenmiş, kalan bütün güzelliklerim kötüyle bilenmiş. Bütün sevdiklerim teker teker gidermiş. Anlamıştım yaşım erken büyüdün de bitermiş. Yıllar bugün bir yabancı sana, gitmek isteyene tek bir teker yetermiş.

Reklam. Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara,

0: Lezzet ve keyif bir arada.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı sonunda.
2: Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar.
4: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

0: Reklam. Reklam.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Reklamlar bitti.
3: Radyo'nun en güçlü sesi. Radyo Sahil.
4: Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe, Yeni Türk Telekom.

0: karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti.
2: Radyosahil.com.tr.
3: Radyo Sahil.
2: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
5: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
6: Euro Repar, Euro Repar.
7: Reklamlar bitti. Reklamlar.

müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.
1: Özlemle Rengarenk. Özlemle Rengarenk.
2: Üstündekini çok sormuşlar. Söyleyeyim varken göz ve nazar.
3: Günaydın. Efendim merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım şöyle güzel, gezmeli, bomba gibi bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Ve pazartesiye şöyle hep beraber sendromsuz bir şekilde başlıyoruzdur. Sendromlu başlayacak olanlar varsa da sıkıntı yok. Her zamanki gibi. Atacağız, sendromu da üstümüzden atacağız. Hiç merak etmeyin.
2: Kimler gelmiş kimler?
3: Ben geldim, ben kimim? Radyolarını ilk defa açıp tanımayanlar için şöyle tekrardan bir hatırlatalım. Ben Özlem Körpe, Rengarenk programımla her gün farklı konseptle sizlerle olmaya, sizlerin böyle birazcık yüzünü güldürmeye, sendromsuz günler geçirmeye, 2 saatlik dilimimizde böyle derdimizi tasamızı kenarıya atıp güzel dakikalar geçirmek için, eğlenceli vakit geçirmek için burada elimden geleni yapan, program bazında bakacak olursak radyonun delisi oluyorum efendim. İlk saatimiz Zengöz'e döner restoran sponsorluğunda açacağız. Hemen selamlarımı da yollamak istiyorum. Şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm yolcularımıza, herkese iyi yolculuklar, kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. İş yerlerinde bizleri dinlemekte olan sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, sizlere de kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir gün, bir hafta diliyorum. Evlerinde eşlik edenlere de kocaman sevgilerimi, saygılarımı, enerjimi yolluyorum. Ağustos ayının ilk programı. Bu ay umuyorum hepimize güzellikler, sağlık, bol bereket ve bol para getirir. O zaman Özlem'le Rengarenk'te bugün yine dünyayı dolaşacağız. Bakalım hangi ülkeye yolculuk yapacağız? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Efendim programımız En Gözle Döner restoran sponsorluğunda açıldı. Öğle yemeğine hala karar vermediyseniz nereye gitsem acaba, bugün ne yesem, hep de aynı şeyleri yemekten sıkıldım diyorsanız En Gözle Döner restoranı tercih edebilirsiniz. İster gidip yerinde yiyip isterseniz de iş yerinize sipariş verebilirsiniz. En Gözle Döner restoran Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No. 18 Taksim 1A'da 0232-504-0735, 0232-504-0735 iletişim numarasından bulunduğunuz her yere siparişinizi oluşturabilirsiniz. Yolculuğumuza Tarkan'la devam edeceğiz. Cuppa diyecek. Şöyle birazcık ilk yarım saatimizi elimden geldiğince daha hareketli şarkılar seçmeye çalışıyorum ki... Birazcık şöyle pazartesi sendromunu üstümüzden atalım.

0: kızlar ah. Aşk için çabaladım sınırlar.
1: Efendim programımız Engözlü Dana Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Birazdan İtalya ile ilgili enteresan şeylerden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz Perşembe günü kendi ülkemizde olanlardan bahsediyorduk. Her hafta pazartesi de böyle sevilen, merak edilen ülkelerde bakalım ne gibi ilginç olaylar yaşanmış.

0: Reklam.
1: Reklam.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
4: sonunda. Reklamlar bitti.
5: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinle.

Efendim şimdi İtalya'dan başlayalım mı? İtalya hakkında ilginç olaylar. Bir köyde evler 1 euroya satılıyormuş. Nüfusu azalan bazı İtalyan kasabaları terk edilmiş evleri yeniden canlandırmak için sembolik olarak 1 euroya satışa çıkartmış, ancak satın alanların belirli bir süre içinde evi restore etmesi gerekiyormuş. Yani evi evet ücretsiz veriyorlar ama tadilatı vesairesi onlara ait. Aslında fena değil. Düşünsenize, hem biz şimdi ev alıyoruz hem de ister istemez kendimize göre eve yapılacak edilecekler oluyor ya da evin içi kötü durumda oluyor. Bir şeyler yapıyoruz. Hem eve para veriyoruz hem tadilata, en azından tadilatla atlatmış bulunuyorlar. Güzel bir şey bence tekrardan canlandırmak adına, özellikle köy yerlerinde. Bazı artık böyle hani köylerden şehirlere göç çok hızlı bir şekilde, her yerde, tüm dünyada bu şekilde. Köye tekrardan geçmek, çiftçiliğe, tarıma, hayvancılığa destek olmak açısından aciliyetinden bir şeyler yapılması gerekiyor bizim ülkemizde de. Çünkü eskiden her şeyi ne kadar doğal yiyorduk. Yani yediğimiz her şey katkısız, doğal, böyle lezzetliydi. Şu an bir domates alıyorsun, domateslerin hepsi aynı boyda. Eskiden domates eline aldığında şekli şemali bile düzgün olmazdı. Hani domatesten yola çıkıyorum. Mis gibi de kokardı değil mi? O tarla domatesi olduğunu anlardın. Şu an domatesin ne tadı var, ne tuzu var, görüntüsü böyle sanki kalemle çizilmiş gibi, böyle hepsi aynı boyda. Ne bileyim, böyle hani sanki bir şeyleri yerken böyle yapay yapay bir şey yiyormuşuz gibi. Yani eski tat, lezzet yok, çocukluğumuzda nasıldı her şey. O yüzden aciliyetinden bence bizim ülkemizde de bu tarz şeyleri tekrardan, tarımcılığı ve hayvancılığı canlandırmak adına, hem daha bol olur, daha uygun fiyatlara insanlar da tüketmiş olur, hem de en azından daha doğal olur. Çünkü kendi ülkemizde yetiştiği zaman ne yediğimizi biliyoruz. Bilmem anlatabildim mi?

Efendim, en gözde döner restoran sponsorluğunda programımız devam ediyor. Tüm döner çeşitleri, kebap çeşitleri hepsi en gözde döner restoranda bulunmakta. Ayrıca çıtır çıtır lahmacunlar, pideler, çorba çeşitleri hepsini burada bulabilirsiniz. Artık evlere paket servis seçeneği de mevcut, biliyorsunuz ki. Gidemeseniz de bulunduğunuz her yere, iş yerinize, öğle yemeği ya da evinize akşam yemeği için sipariş oluşturabilirsiniz. Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A'da 0232 504 0735 iletişim numarası. Sosyal medya hesapları en gözde lezzetler efendim. Demet Akalın'la devam edeceğiz. Tatil diyecek. Tüm tatile gidenlere ve gitmek isteyip gidemeyenlere armağan olsun.

Efendim Ece Seçkin'le ilk saatimizi veda edeceğiz. Reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Programın ilk saatini en gözde dönen restoran sponsorluğunda kapatıyorum. Tekrardan adres ve iletişimden bahsetmek istiyorum. En gözde lezzetler Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A'da 0232 504 0735 iletişim numarası. Sosyal medya hesapları En Gözde Lezzetler ve En Gözde Restoran, Token Flex, Setcard, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz yine burada kullanabiliyorsunuz. Şimdiden gideceklere afiyet şifa olsun. O zaman reklamlardan sonra ikinci saatimizde tekrardan görüşmek üzere. Ben buralardayım. Reklam sonrasında hemen devam edeceğiz, bir yere ayrılmayın.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 çift 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
5: Reklamlar bitti.
6: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
5: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil Tam 95'te.
7: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
8: Rengarenk.
9: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

0: bize bu dünya.
1: Efendim, reklamlardan yeni erkek grubumuzla dönüş yaptım. Cruz. Valla peşine de manifesti de koydum. Şimdi manifesto hayranları var, gençlerimizden bekleyenler. Sizce bu grup nasıl olur, nasıl gider bilemiyorum. Tutulur mu acaba? Ben de sizlere yayınlamak istedim. Bakalım beğenecek misiniz? İkinci saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda açıyorum. Radyolarını yeni açanlar varsa sizler de bu arada aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir sonraki şarkı tüm radyo sahil dinleyenlerine ve Blue Diamond Ala çalışanlarına armağan olsun. Çünkü bu şarkının ortasına gelmiş bulunmaktayız. Umuyorum sizler beğenirsiniz. Ben de sizlerle beraber tamamen dinlemiş olacağım. Çünkü ben de kısa bir bölümünü dinlemiştim. Bakalım sizce tutacak mı bu grup?

Efendim programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Blue Diamond Ala Kültür Mahallesi İzmir Caddesi. No İş Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Pırlantalardaki %50 net indirim devam ediyor. Ayrıca çeşitli fabrikalarla ve sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına, öğretmenlere, işbirlikleri, indirimleri bulunmakta. Yolculuğumuza hazır, biraz slowlaşmışken bayağıdır çalmıyorum. Rıza Tamer ve Zeynep Bastık düeti gelecek benden sonra. Biliyorsunuz ben bu şarkıyı inanılmaz seviyorum. Ve Rıza Tamer'i de Allah rahmet eylesin çok severdim, çok üzülmüştüm. Bir süre çalmaya ara verdim çünkü çok etkilenmiştim vefatından. O yüzden şimdi tekrardan şöyle bir hem anmış olalım hem de tüm bu şarkıyı sevenlere bu şarkıyı armağan etmiş olalım.

0: Reklam.
1: Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar.
4: Reklamlar bitti.

0: ard arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Şimdi radyo sahilde.
2: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
3: Rengarenk.
4: Körfez'in en güçlü sesi radyo sahil tam 95'te.

Efendim, İtalya'dan konuşmaya devam edeceğiz. Bakalım İtalya'nın enteresan olayları ne şekilde ilerliyor? 1 euroya kiralık, daha doğrusu kiralık da değil, 1 euroya ev veriliyordu. Bir terk edilmiş, daha doğrusu terk edilmek üzere olan bir bölümde. Nüfusu azalan bir kasaba diyelim ona. Kasabada 1 euroya satışa çıkartmışlar evleri ve sadece en kısa sürede işte bizim dilimize tadilatlarını yaptırmasını istiyorlarmış, o kadar. Venedik'te turistlere kurallar çok sıkıymış. Tarihi dokuyu korumak için bazı bölgelerde yere oturup piknik yapmak, kanallara atlamak ve hatta belirli alanlarda yüksek sesle müzik dinlemek para cezasına neden olabiliyormuş turistler için. Ya aslında bu tarz şeyler iyi şeyler. Yani normal zamanda da olması gereken şeyler, insanların insanlara saygısı olması. Mesela yüksek sesle müzik dışarıda. Başkalarını rahatsız etmeden dinleyebilirsin. Evet, ama hastası olur, bir şey olur değil mi? Bazen böyle arabayla geçerken bangır bangır bangır, gece özellikle. Yani gündüz çok şey olmuyor da gecenin bir yarısı bir müzik açarak geçiyorlar ki insan yerinden sıçrıyor. Hasta olur, bir şey olur, bebeği olanlar var. Dikkat etmek gerekiyor. Dünyanın en küçük ülkesi İtalya'nın içindeymiş. Vatikan sadece 0.49 kilometre karelik alanıyla dünyanın en küçük bağımsız ülkesi ve tamamen İtalya'nın başkenti Roma'nın içinde yer alıyormuş. Düşünsenize, 0.49 kilometre karelik bir ülke. Bir sabah yağmurla ıslak... Pizza aslında fakir yemeğiymiş. Bugün dünyanın en ünlü yemeklerinden biri olan pizza, geçmişte Napoli'de çalışan işçilerin ucuz ve doyurucu yemeği olarak görülüyormuş. Dün buna benzer bir haber denk gelmişti. Bulabilirsem bahsedeyim. Yine böyle gariban yemeği olarak yapılan bir yemek sonrasında dünyaca ünlü bir yemek haline gelmişti. Dün denk geldim ama bulursam sizlere tekrardan bahsetmek istiyorum. Programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Sıla ile devam edeceğiz. Masumum diyecek.

İtalya'dan bahsetmeye devam ediyoruz. İtalya'da aktif yanardağlar hala varmış. Etna Dağı Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağlarından biri. Yılda birkaç kez lav püskürttüğü dönemler olabiliyormuş. Bunu da daha öncesinde yine sosyal medyada görmüştüm ben. Sizler denk geldi mi bilmiyorum ama bir ara geçen sene miydi? O civarlarda denk gelmiştim. Bir çeşmeden ücretsiz, bunu okumayacağım. Vazgeçtim kamu spotları gibi konuşacağım sonrasında. Açıklama yapmaya gerek kalacak. Vazgeçtim. Atlıyorum buna. Ücretsiz deyince ben de hani suyu falan böyle ücretsiz içecekler zannettim ama olay başkaymış. İtalya'da 50'den fazla UNESCO Dünya Mirası alanı bulunuyor. Bu sayı ülkeyi dünyanın kültürel miras açısından en zengin ülkelerinden biri yapıyormuş. Makarna konusunda ciddi kurallar var. Birçok İtalyan için spagettiyi bıçakla kesmek ya da ketçap eklemek adeta bir mutfak suçu olarak görünüyormuş. Adamlar bir bilse bizim ülkemizde spagettiye neler neler yapılıyor. Şoka girerler, kendilerini yerden yere vururlar ki damak zevki kardeşim yani. Onların kültürünü kendi kültürümüzle birleştiriyoruz. Adamlar ketçaba bile şey yapmıyormuş, biz burada içine neler koyuyoruz neler. Dilek Çeşmesi'ne her gün binlerce euro atılıyormuş. Trevi Çeşmesi'ne atılan paralar düzenli olarak toplanıyor ve ihtiyaç sahiplerine yardım eden kuruluşlara bağışlanıyormuş. O da bir şey mi? Bizim ülkemizde neler oluyor o paralarla, neler? Ya her ülkede var, bizim ülkemizde de var. Böyle gidiyoruz dilek dileyip böyle hani para atıyoruz vesaire. Bizim ülkemizde de var öyle yerler. Tabii biz nereye gidiyor oradaki paralar onu bilmiyoruz. Orası ayrı bir mesele. Belki bizim de hayır kuruluşlarına bağışlanıyordur. Hiçbir fikrim yok. Gerçekten hani espri yapmak için söylemiyorum. Gerçek anlamda bilmediğim için söylüyorum. Bilen varsa mesaj atabilir. İtalya'nın hayalet köyleri varmış. Depremler, göç ve ekonomik nedenlerle tamamen boşaltılmış yüzlerce tarihi köy bulunuyor. Bazıları bugün turistlerin ziyaret ettiği açık hava müzesi gibi kullanılıyormuş. Ama bu okuduklarımın arasında en çok tuttuğum olay 1 euro karşılığında artık terk edilmek üzere kalan kasabalarda ev verilmesi. Tekrardan kasaba hayatına, köy hayatına insanların tekrardan göç etmesi için çok güzel bir motive bence. Dediğim gibi bizim çiftçilerimize de hayvan yetiştiren köylülerimize de destek olunması gerektiğini taraftarıyım. Çünkü artık her şeyin yapayını yemekten, dışarıdan gelen ithal ürünleri tüketmekten çok hastalık türedi. Yani bu kadar hastalık yoktu sanki. O yüzden özümüze, ata tohumlarımıza, kendi hayvani besinlerimize tekrardan en kısa zamanda geri dönüş yapmamız lazım. Hem ne kadar çok olursa, ne kadar bol olursa fiyatı o kadar ulaşılabilir olur. Herkes et yiyebilir. Şu an sebze bile alıp yemek bu ekonomik koşullarını da zorlayabiliyor. O yüzden çiftçilerimize, köylülerimize, köylerimize derken yanlış anlaşılmaz, köyde yaşayan vatandaşlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor ki eski günlere geri dönebilelim. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorsunuzdur. Anneannelerimiz, babaannelerimiz ne kadar böyle dimdik, böyle dipçik gibiydiler. Hastalık, mastalık bilmiyorlardı kaç yaşlarındayken. Biz şimdiden devamlı bir hastalık, bir şeyler çıkıyor. Tabii ki elhamdülillah hani Allah dermansız dert vermesin ama o kadar fazla hastalık türedi ki. Bence bu yediklerimizden kaynaklı oluyor. O yüzden en kısa sürede ben çiftçilerimize, köylülerimize bu desteğin yapılmasını, bolluk bereket içinde eski halimize gelmemiz taraftarıyım.

Sin nazar. Efendim, Blue Diamond Ala sponsorluğunda bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte. Sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına, öğretmenlilere ve çeşitli fabrikalarla işbirlikleri bulunuyor. Kültür Mahallesi, İzmir Caddesi, Noş Taksim'de 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Herkese güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum. Umuyorum haftaya şöyle hep beraber güzel, eğlenceli bir başlangıç yapmışızdır. Ve o şekilde de haftayı sonlandırırız. Herkese güzel bir hafta, bol paralı, bol keyifli, sağlık dolu, güzel bir hafta diliyorum. Yarın sabah kaldığımız yerden görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Reklam.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0. Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Reklamlar bitti.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi. Arkada geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Reklamlar bitti.
3: Sarfesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

hırsızı parayım. Hırlısı hem hırsızı bir arada. Kırmışım ben fıttırırken. Geceler daha acımasız gündüzden der gence bay. Geceliğin hem dert hem iş hem öy öy.

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
5: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
6: Euro Repar, Euro Repar.
7: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
8: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
9: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Serap'la Hayata Dair başlıyor.
2: Serap'la Hayata Dair.

Efendim merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Vallahi hafta sonu ne kadar çabuk geçti. Hani 5 gün yayın daha hızlı geçiyor ama hafta sonu daha mı hızlı geçti sanki ne bilmiyorum. hoş geldiniz tekrar, saatler 13.10. 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programındasınız. Böyle yeni frekansı yakalayanlar, beni tanımayanlar var ise saat 15'e kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açıyorum programı. Seyir Kafe çalışanlarına, tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Şu an beni araçlarında dinleyen dinleyicilerimiz var. Şehir çatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz, sevgiler, saygılar olsun. Kazasız belasız bir yolculuk diliyorum hepinize. Evet, 2 saat boyunca yine böyle ruhumuzu besleyeceğiz, müzikler dinleyeceğiz. Ama günlerden pazartesi, dın dın dın, yani burçlar. Bakalım yıldızlar neler fısıldamış. Şu can kulağıyla dinleyelim. Sesini de radyonun birazcık açalım. Tek tek tek tek burç yorumlarına göz atacağız. Hangi burçtansınız yazın. Size özel de şarkı gelsin. Zaten burçlara özel şarkılar gelecek efendim. 0532-492-5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'deyiz sevgili dostlar. Dinleyin, dinlettirin. Gönül köprüsü de olmak isterim. Evet, Ali Ağa'da sanat günleri başladı. Sevgili Özlem'le vallahi girdik bir işe ama Allah sonumuzu hayır etsin. Kanal 232'deyiz artık. Bir de böyle görünür olmaya karar verdik ikimiz. Sevgili Önder'le sağ olsun çekimlerimizi o yapıyor. Çok güzel çekimler yaptık. Avcı Ramadan'daki standları gezdik. Oradaki esnafla sohbetler ettik. Yine tiyatro günü yine sohbetlerimiz oldu. Kanal 232'den ya da işte bizlerin Instagram hesaplarından, sevgili Özlem Körpe'nin ve Serap Atmaca Instagram hesaplarından onları da takip edebilirsiniz. Güzeldi, çok eğlendik. Valla ilk deneyimler ama herhalde devamı gelecek. Biz çok eğlenerek yaptık bu işi. Umarım sizler de hem eğleniyorsunuzdur hem de böyle güzel güzel bilgileniyorsunuzdur ki buna da eminim. Çünkü görüntüleri görenler işte Serap Hanım şu standdan şunu gördüm, almaya gidiyorum diye de çok güzel dönüşler alıyoruz. Geçer. Ne güzel bize o zaman güzel şeyler başardıysak gerçekten mutluyuz. Sizlerden güzel dönüşümler almak bizleri mutlu etti. Kesinlikle devamı gelecek. Çok daha yeni, çok daha güzel projelerle karşınızdayız. Da olacağız sevgili Özlem'le. O yüzden takipte kalın lütfen.

0: Reklamlar bitti. Arda geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
1: Radyo Sahil.
2: Gel ya da git.

0: sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
1: Efendim, doğayla iç içe, deniz manzarasına karşı lezzetli olanlar yaşamaya ne dersiniz? Seyir Kafe günün her saati keyfi, lezzeti bir araya getiriyor. Ali Ağa'nın en güzel lokasyonunda Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restoran Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279 Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa. Sevgili dostlar, şimdi sevgili koç ve yükselen koçlar, bakalım bu hafta yıldızlar sizler için neler fısıldamış, hemen göz atalım. Bu hafta hayat sizden hız değil, isabet bekliyor. Özellikle iş hayatınızda uzun zamandır beklediğiniz bir gelişme sonunda hareketlenebilir. Hadi bakalım, ne oluyorsa hayrınız olsun. Üzerinde emek verdiğiniz bir proje, başvuru ya da görüşme olumlu yönde ilerleme gösterebilir. Kariyerinizle ilgili yeni bir sorumluluk almanız ya da görünür olmanız mümkünmüş. Maddi konularda ise acele harcamalar yerine planlı hareket edenler kazanç sağlayacak. Beklediğiniz bir ödeme gecikmeli de olsa elinize ulaşabilirmiş. Aşk hayatınızda duygularınızı tatmin etmek yerine konuşmanız gereken bir hafta. İlişkisi olan koçlar uzun süredir ertelenen bir konuyu açıklığa kavuşturabilir. Bekar koçlar ise sosyal çevre ya da iş bağlantılı bir tanışma yaşayabilir. İlk izlenim sandığınızdan daha önemli olacak. Sağlık tarafında baş, boyun ve sinir sistemi hassas, çalışabilir. Uykusuzluk ve zihinsel yorgunluk performanslarınıza yansıyabilirmiş, düşebilirmiş bu konuda. Gün içinde kısa molalar vermek ve temponuzu dengelemek size düşündüğünüzden daha fazla iyi gelecek. Haftanın sonunda kendinizi hem zihinsel hem de fiziksel olarak daha güçlü hissedeceksiniz. Sevgili koç ve yükselen koçlar, şarkınız da hemen gelsin.

Efendim geldik sevgili boğa ve yükselen boğalara. Bu hafta gökyüzü size sabrın karşılığını vermeye hazırlanıyor. Hani böyle ya sabır ya sabır çektiyseniz ne güzel karşılığı geliyormuş bu hafta. İş hayatınızda uzun zamandır beklediğiniz istikrar duygusu güçlenebilir. Yarım kalan işler tamamlanırken yeni bir teklif ya da sorumluluk gündeme gelebilir. Kariyerinde yön değiştirmeyi düşünen boğalar var ise önemli bir görüşme kapıda görünüyor. Maddi konularda kontrollü hareket ettiğiniz sürece rahatlayacaksınız. Gayrimenkul, yatırım ve birikimle ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınızda güven duygusu ön plana çıkıyor. İlişkisi olan boğalar geleceğe yönelik önemli konuşmalar yapabilir. Bekar boğalar ise daha önce fark etmediği bir kişinin ilgisini fark edebilir. Eski defterleri açmak yerine önünüze bakmanız daha doğru sonuç verecekmiş. Sağlık tarafında boğaz, boyun ve tiroid bölgesi hassas olabilir. Beslenme düzeninizi ihmal etmemeniz önemli. Kendinizi gereğinden fazla yormadan ilerlediğiniz takdirde haftayı oldukça dengeli tamamlayacaksınız. Özellikle cuma günü alacağınız güzel bir haber moralinizi yükseltebilirmiş. Hadi bakalım ne oluyorsa hayrınıza olsun sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Sıradaki şarkım da Tantaşçı'dan Gidişat sizler için gelsin. Bir de az önce yayından çıktı. Şu an arabada evine doğru giden sevgili Özlem'e geliyor bu şarkı.

Efendim, özenle hazırlanan sıcak yemekler, hafif atıştırmalıklar, doyurucu lezzetler, keyifli sofralar. Tabii ki Ali Ağa'nın en güzel lokasyonunda, Seyir Kafe Restorant'ta siz değerli misafirlerini bekliyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554-907-1279, Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa sevgili dostlar. Şimdi hızlıca burçlarımıza devam edelim çünkü süremiz kısıtlı. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, orada mısınız? Bakalım bu hafta gökyüzü neler fısıldamış size? Bu hafta gökyüzü sizin dilinizden konuşuyor. Telefonlar, mesajlar, toplantılar ve beklediğiniz haberler peş peşe gelebilirmiş. Oh oh ne güzel sevgili ikizler sizler için. İş hayatında yapacağınız bir görüşme ya da sunum beklediğinizden daha da olumlu sonuçlanabilir. Kariyerinde eğitim, iletişim, satış, medya veya sosyal medya alanında çalışan ikizler görünürlük kazanabilir. Maddi konularda yeni bir gelir kapısı ya da ek kazanç fırsatı doğabilir. Ancak imza gerektiren konularda ayrıntıları dikkatlice incelemeniz de faydalı olacakmış. Aşk hayatınızda hareket başlıyor. Bekar ikizler sürpriz bir tanışma yaşayabilir. İlk etapta arkadaşlık gibi görünen bir iletişim kısa sürede farklı bir yöne evrilebilir. İlişkisi olanlar ise uzun zamandır konuşulmayan konuları açıkça dile getirecek ve rahatlayacaklarmış. Açık iletişim kurduğunuz sürece sorunlar büyümeden çözülebilirmiş sevgili ikizler, yükselen ikizler. Sağlık ne diyor? Sağlık tarafında sinir sistemi, omuzlar ve solunum yollarına aman dikkat diyoruz. Yoğun tempo sizi zihinsel olarak yorabilir. Kendinize küçük nefes alanları verdiğinizde hem motivasyonunuz hem de enerjiniz hızla toparlayacak. Özellikle hafta sonu zihninizi meşgul eden bir konu netleşiyormuş sizler için sevgili ikizler, yükselen ikizler. Hadi bakalım ne oluyorsa hayrınıza olsun diyelim ve şarkınız Gökhan Türkmen'den gelsin.

Efendim, burçlarımızda geldik. Sevgili yengeç, yükselen yengeçlere, günlerden pazartesi biliyorsunuz. Pazartesi tabii ki burçlar günü. Şimdi sevgili yengeç, yükselen yengeç, çok naiftirler ya. Bu hafta kalbinizle mantığınız arasında uzun zamandır devam eden çekişme sona ermeye başlayabilir. Vallahi bunu hepimiz zaman zaman yaşıyoruz değil mi? Mantıkla böyle kalp kavga edip duruyor. İşte sizin için bu çekişme sona erecekmiş. İş hayatınızda sessizce emek verdiğiniz bir konu sonunda fark edilebilir. Beklediğiniz bir onay, teklif ya da destek almanız mümkün. Kariyerinizde daha sağlam adımlar atmak isteyecek, geleceğinizi güvence altına alacak planlar yapacaksınız. Maddi konularda gereksiz harcamaları kısmak ilerleyen haftalarda size büyük rahatlık sağlayacakmış. Aşk hayatınızda duygular derinleşiyormuş. Aman da aman sevgili yengeç, yükselen yengeç. İlişkisi olan yengeçler gelecek planları, aile ya da birlikte yaşama gibi konuları konuşabilir. Peki bekar yengeçler ne konuşacak? Geçmişi tamamen kapatmadan yeni bir başlangıç yapmanın zor olduğunu fark edecek. Bu hafta kalbinizi yoran değil, huzur veren insanlara yönelmeniz size iyi gelecekmiş. Sağlık tarafında ise mide, sindirim sistemi ve uyku düzenine aman dikkat diyoruz. Duygusal yükleri üzerinizde taşımak fiziksel yorgunluğa dönüşebilir. Dinlenmeye zaman ayırdığınızda enerjiniz hızla yerine gelecektir. Pazar günü kendinizi haftanın en huzurlu anlarından birini yaşarken bulabilirsiniz diyor. Ay, pazara da daha var ama neyse. Bak, pazar gününü kendinize ayırın. Çok huzurlu geçecekmiş sevgili yengeç ve yükselen yengeç. Şarkınız Ece Seçkin'den geliyor.

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Tabii ki Alihan'ın en güzel lokasyonunda, Doğa Parkı'nın içinde, Seyir Kafe Restorant'ta sevgili dostlar. Gözlemeden fajitaya, ızgara çeşitlerine, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, salatalar, üstüne de şahane tatlılar, yanında da sıcak soğuk içecekler. Seyir Kafe Restorant, Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279, Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa. Evet, geldik sevgili Aslan ve Yükselen Aslanlara. Sahne bu hafta yavaş yavaş size dönüyor. Merkür'ün burcunuza geçmesiyle birlikte fikirleriniz daha çok dikkat çekecek, söyledikleriniz daha fazla karşılık bulacak, iş hayatında önemli bir görüşme, sunum ya da teklif gündeme gelebilir. Kariyerinde yükselmek isteyen aslanlar için görünürlük artıyormuş, maddi konularda beklenmedik bir fırsat ya da ek gelir ihtimali doğabilir, ancak büyük harcamalarda biraz daha temkinli olmanızda fayda olacak sevgili aslan, yükselen aslan. Aşk hayatınızda netlik zamanı, ilişkisi olan aslanlar karşı taraftan beklediği ilgiyi daha açık talep edebilir. Bekar aslanlar ise karizmatik duruşuyla dikkat çekecek ve yeni tanışmalar yaşayabilir. Bu hafta size yaklaşan insanların niyetini anlamak düşündüğünüzden daha kolay olacakmış. Sağlıkta ise kalp, sırt ve dolaşım sistemiyle ilgili konularda bedeninizi fazla zorlamayın. Yoğun tempo içinde dinlenmeyi ihmal etmeyin. Enerjiniz yüksek olsa da doğru planlama yaparsanız haftayı hem verimli hem de güçlü tamamlayabilirsiniz. Sevgili aslan, yükselen aslan, hemen şarkınızı atıyorum.

Efendim geldik burçlarımızda. Sevgili Başak ve yükselen Başaklara, bu hafta ayrıntılar sizin en büyük avantajınız olacakmış. İş, yani Başak da bu arada acayip ayrıntıcıdır. Çok böyle gerçekten çok takıntılıdır. İş hayatında diyor, gözden kaçan bir hata ya da eksik sizin dikkatiniz sayesinde çözülebilir. Ve bu durum üstlerinizin takdirini kazanmanızı sağlayabilir. Kariyerinde değişim düşünen Başaklar için yeni bir teklif ya da görüşme gündeme gelebilir. Özellikle hafta ortasından itibaren sorumluluklar artsa da bunun karşılığını almaya başlayacaksınız. Maddi konularda beklenmedik bir masraf çıksa bile aynı hafta içinde bunu dengeleyecek bir gelişme yaşanabilir. Aşk hayatınızda fazla analiz etmek yerine hislerinize güvenmeniz gereken bir dönemdesiniz. İlişkisi olan Başaklar partnerlerinin desteğini daha net hissedecekler. Bekar Başaklar ise uzun süredir tanıdığı biriyle farklı bir bağ kurabilir. Bu hafta küçük bir jest uzun konuşmalardan daha etkili olabilirmiş sizin için. Sağlık ne diyor? Sağlık tarafında bağırsaklar, sindirim sistemi ve stres kaynaklı yorgunluk ön planda çalışırken, ön plandaymış. Çalışırken bedeninizin verdiği sinyalleri ihmal etmeyin. Düzenli uyku ve beslenme enerjinizi belirgin şekilde yükseltecek. Hafta sonuna zihninizi meşgul eden bir konunun çözüldüğünü görebilirsiniz sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Gerçekten de vücudumuz bize sinyal veriyor aslında, diyor ki benim şuyum eksik, buyum eksik, git diyor takviye et diyor. Birazcık böyle vücudu dinlemek lazım, hepimiz için bu geçerli. Evet sevgili Başak ve yükselen Başakların şarkısı gelsin bakalım. Kapılar kapanır diyelim mi onlar için?

Evet, burçlarımızla devam edeceğiz sevgili dostlar. Ama bu arada Seyir Kafe Restorant'tan yine bahsetmek istiyorum. Özel günleriniz için özellikle şimdiden yerinizi ayırtın derim. Alihan'ın en güzel lokasyonunda, Doğa Park'ın içinde nişanlarınız, sözleriniz, toplantılarınız, doğum günleriniz için. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16-6. Ali Ağa'da iletişim 0554-907-1279, Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa dedikten sonra hemen bu tarafa dönüyorum ekrana. Geldik sevgili terazi ve yükselen terazilere. Venüs'ün burcunuza geçmesiyle birlikte haftanın en dikkat çeken enerjilerinden birini taşıyorsunuz. İş hayatınızda yeni ortaklıklar, önemli görüşmeler ve uzun vadeli anlaşmalar gündeme gelebilir. Kariyerinizde sizi ön plana çıkaracak bir fırsat doğabilir. İnsanlarla kurduğunuz doğru iletişim bu hafta birçok kapıyı açacak. Maddi konularda ise beklediğiniz bir ödeme ya da gelir artışıyla ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirmişsiniz. Aşk hayatınız ne diyor? Aşk hayatınızda denge yeniden kuruluyor. İlişkisi olan teraziler uzun süredir devam eden bir kırgınlığı geride bırakabilir. Bekar teraziler ise sosyal bir ortam ya da davette dikkat çekici bir tanışma yaşayabilir. Bu hafta size iyi gelen insanlarla daha fazla vakit geçirmek isteyebilirmişsiniz sevgili terazi, yükselen terazi. Sağlıkta ise sağlık tarafında bel, böbrekler ve sıvı tüketimine dikkat etmeniz gerekiyor. Yoğun tempoda bedeninizi ihmal etmeyin. Ruhsal olarak kendinizi daha hafif hissedeceğiniz bir haftadasınız. Özellikle cuma günü hem moralinizi hem de motivasyonunuzu yükseltecek güzel bir gelişme yaşayabilirmişsiniz. Hadi bakalım ne oluyorsa hayrınıza olsun. Ben de bir yükselen teraziyim. Güzellikler hepimizi bulsun tabii ki. Şarkımız da Emircan İrek'ten gelsin.

Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda bu bölümün son şarkısı gelecek. Sonra çok kısa bir reklamlara gideceğiz. Reklamların ardından tabii ki ikinci bölümde sizlerle olacağım. Akrep burcunda kaldım. Sevgili akrep ve yükselen akrepler, reklamlardan sonra sizlerle devam edeceğim. Ve şimdi şöyle Ajda Pekkan şarkısıyla ilk bölümü sonlandıralım.

0: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
4: Reklamlar bitti.
5: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
6: Efendim, ilk saati geride bıraktık, reklamları da geride bıraktık. İkinci bölümden tekrar merhabalar. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim, Varis'e bir kez daha hoş geldiniz. Saat 15'e kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Bu bölümü Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda açıyorum. Cızbız Tavukçuluk çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum ve sıradaki bu güzel şarkı onlar için gelsin. Ne?

Efendim, cızbız tavukçulukta kendi özel soslarıyla harmanlanmış tavuğun en lezzetli, en yumuşacık hali şimdi sofralarınızda. Gerçekten birbirinden lezzetli tatlar sizlerle buluşuyor. Neler var? Tavuk kanat, tavuk pirzola, tavuk şiş, tavuk kelebek. Ama tavuk sevmeyenler tabii ki olabilir. Sizleri de unutmamışlar. Köftesi, Adana'sı, Urfa'sı. Eğer ikisini de seviyorsanız şöyle ortaya karışık söyleyin derim. Hepsi birbirinden lezzetli gerçekten. Yanında da taze bir salata geliyor hemen. Sonra bitmedi tabii ki. Ekmeği, pilavı, köz biberi yine yanında eşlikçi olarak sizlere geliyor. Bu çok büyük avantaj gerçekten, böyle yanında eşlikçilerin, yancıların olması. İsterseniz gidip orada yiyebilirsiniz. Güzel bir aile işletmesi Cızbız Tavukçuluk, Kültür Mahallesi 260 Sokak, Doktorlar Sitesi No 3C Aliağa'da ya da evinize, iş yerinize paket servis isteyebilirsiniz. 616-88-99 0552 244 0572 nolu telefonun ucundalar. Bir de neredeler? Trend Yol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepetindeler sevgili dostlar. 80 TL bir servis ücreti var. Hemen kapınıza geliyor. Tamam, iyi, hoş. Dışarıda yiyelim, içelim değil mi? Ama bir de bunun maddi boyutu var dediğinizi duyar gibiyim. Çok haklısınız. Dışarıda yemek yemek birçoğumuz için artık lüks oldu. Hani biz de, yani ben de arada sırada dışarıda yemek yiyorum ve gittiğim yerlerde de böyle hani fiyatları soruyorum, bakıyorum. Nerede daha uygun, daha temiz, leziz bir şekilde yiyebilirim diye. İşte öyle bir mekandan bahsediyorum. Gerçekten kesenizi yormayacak fiyatlar. Şöyle birkaç örnek vermem gerekirse, mesela gittiniz, oturdunuz ya da sipariş verdiniz, 1 kilo kanat. Ne kadardır sizce? Değil mi? Artık tavuk da aldı başını gitti. Eskiden böyle hani tavuk haftada belki 3-4 gün evimize girerdi ama şimdi haftada 1-2 anca giriyor. Gerçekten tavuk fiyatları da inanılmaz arttı. Ama bakın, 1 kilo tavuk 600 TL sipariş verdiğinizde ya da bunu 500 grama indirebilirsiniz 350 TL. Porsiyon da yiyebilirsiniz 300 TL. Tavuk pirzola istedi canınız. Hemen 1 kilo tavuk pirzola söyleyeyim dediniz. Ne kadar? 500 TL. 500 grama indirebilirsiniz. Böyle biraz ondan söylemek isteyebilirsiniz. 300 TL porsiyon olarak söylerseniz de 250 TL. Ya da ben bugün köfte yemek istiyorum da diyebilirsiniz. 1 kilo köfte de 1000 TL. 500 gramı 550 TL. Porsiyon olarak da 300 TL. Gördüğünüz gibi gerçekten fiyatlar uygun. Hani şöyle piyasaya bir bakınca yemek yemek gerçekten artık lüks. Ama Cızbız Tavukçuluk'ta öyle değil efendim. Eğer akşam için ne yapacağınıza karar vermediyseniz hemen sipariş verin derim. Sertab Erener'le devam edelim sevgili dostlar. Birazdan sevgili akrep ve yükselen akrep, bakalım yıldızlar sizler için neler fısıldamış.

0: Reklamlar bitti.
1: Efendim, reklamların ardından geldik sevgili akrep, yükselen akrep. Şimdi bu hafta sabrınızın sınandığını hissedebilirsiniz. Ancak gökyüzü size kaybettirmek için değil, daha sağlam kararlar aldırmak için çalışıyor. İş hayatınızda beklediğiniz hız oluşmasa da perde arkasında önemli gelişmeler yaşanıyor. Kariyerinizle ilgili alacağınız bir haber ilk anda istediğiniz gibi görünmese bile uzun vadede lehinize dönebilirmiş. Maddi konularda riskli yatırımlardan uzak durmanız ve büyük harcamaları ertelemeniz daha doğru olacak diyor. Aşk hayatınız ne diyor? Aşk hayatınızda kıskançlık, yanlış anlaşılmalar veya geçmiş meseleler yeniden gündeme gelebilir. İlişkisi olan akrepler sakin kalırsa sorunlar büyümeden çözülebilir. Akrep mi sakin kalacak? Yok canım. Yok vallahi, yani kalamaz akrep sakin. Şimdi bekar akrepler ise geçmişten gelen bir mesajla şaşırabilir. Ancak eskiyi yeniden başlatmadan önce aynı sorunların çözülüp çözülmediğini iyi değerlendirmelisiniz diyor. Sağlıkta ne diyor? Sağlık tarafında bağışıklık sistemi, hormonal denge ve uyku düzenine aman dikkat. Kendinizi gereğinden fazla yormak yerine dinlenmeye zaman ayırın. Hafta sonuna doğru üzerinizdeki baskının azaldığını ve olaylara daha net bakabildiğinizi fark edecekmişsiniz. Sevgili akrep ve yükselen akrepler, şarkınız da Tarkan'dan gelsin. Desin ki sizler için aşk.

Efendim, burçlarımızda geldik sevgili yay ve yükselen yaylara. Orada mısınız? Burçtaşlarım. Hadi bakalım bu hafta bizi neler bekliyormuş? Bu hafta önünüze çıkan fırsatlar kadar vereceğiniz kararlar da geleceğinizi şekillendirebilir. İş hayatında yeni bir proje, görev değişikliği ya da farklı bir iş teklifi gündeme gelebilir. Aynen de öyle oluyor vallahi bak. Özellikle yurt dışı, eğitim, hukuk, medya ve dijital alanlarda çalışan yay burçları önemli gelişmeler yaşayabilir. Kariyerinizde cesur bir adım atmak isteyeceksiniz. Ancak gökyüzü sizden önce plan yapmanızı istiyor. Maddi konularda beklenmedik bir kazanç kadar ani bir harcama da söz konusu olabilir. Vallahi gelsin de harcayalım yani, para harcamak içindir tabii ki. Bütçenizi dengede tuttuğunuz sürece haftayı avantajlı kapatabilirsiniz diyor. Aşk hayatınız ne diyor? Aşk hayatınız hareketleniyor. İlişkisi olan yaylar birlikte yapılacak yeni planlarla ilişkisine taze bir enerji katabilir. Bekar yaylar ise seyahat, eğitim ya da sosyal çevre aracılığıyla dikkat çekici biriyle tanışabilirmiş. Hadi bakalım ne oluyorsa hayrınıza olsun. Karşınızdaki insanı idealize etmek yerine olduğu gibi görmeye çalışmanız hayal kırıklıklarınızı önleyecektir diyor. Sağlık tarafında kalça, bel ve bacak bölgesine dikkat etmeniz gerekiyor. Yoğun tempo içinde bedeninizi zorlamamaya özen gösterin. Açık havada yapılacak kısa yürüyüşler hem zihninizi hem de bedeninizi rahatlatacak. Hafta sonunda alacağınız güzel bir haber de motivasyonunuzu yükseltebilirmiş sevgili yay ve yükselen yaylar. Hadi bakalım, güzel şeyler olsun ya. Vallahi hepimiz için güzel şeyler olsun. Güzel düşünelim, güzellikler bizi bulsun diyelim. Şimdi yaylara ve yükselen yaylara. Zeynep Bastık, Sor. Bu denk geldi. Hadi dinleyelim.

0: Reklam. Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Efendim, Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda son böyle viraja girmiş bulunmaktayız. Lezzetin sırrı da tabii ki Cızbız Tavukçuluk'ta. Kendi özel soslarıyla harmanlanmış tavuğun en lezzetli, en yumuşacık hali şimdi sofralarınızda. Tavuk kanat, tavuk pirzola, tavuk şiş, tavuk kelebek var. Bunun yanı sıra tavuk sevmeyenler için de Adana'sı, Urfa'sı, köftesi. Valla böyle öğlen saatleri tabii yemekler yendi ama şimdiden akşamı düşünüyoruz. Akşam ne yiyeceğiz, ne pişireceğiz, ne yapacağız diye. Böyle karar veremeyenler için şahane bir fırsat bence. Şimdi gidip orada da yiyebilirsiniz ya da evinize, iş yerinize sipariş de edebilirsiniz. Kültür Mahallesi 260 Sokak, Doktorlar Sitesi No 3C Ali Ağa'da. Paket servis için iletişim 616-88-99-0552-244-0572 nolu telefonun ucundalar. Bir de neredeler? Trend Yol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepetindeler. Yine 80 TL bir ücret karşılığı, buradan da sipariş verebilirsiniz sevgili dostlar. İyi, hoş, güzel ama tabii bir de bunun maddi kısmı var değil mi? Dışarıda yemek yemek artık hiç kolay değil tabii ki. Ama Cızbız Tavukçuluk'ta gerçekten böyle kesenizi, cebinizi yormayacak fiyatlar var. Hani bir kilo yiyorsunuz ama daha az ödüyorsunuz. Mesela fiyatlardan şöyle bir bahsetmek isterim. Tavuğun en sevdiğim yerlerinden bir tanesi mesela tavuk kanat. Bir kilo kanat aldınız 600 TL ya da 500 grama da düşürebilirsiniz 350 TL'ye düşüyor o zaman. Ya da porsiyon olarak yemek istiyorum diyebilirsiniz 300 TL. Ya da uç yaprak kanat aldınız yine bir kilosu 750 TL, 500 gramı 450 TL, porsiyon olarak isterseniz 350 TL. Tavuk kelebek ne kadar? 1 kilosu 400 TL, 500 gramı 300 TL, porsiyon olarak yine 250 TL'ye yeme fırsatı buluyorsunuz. Köfte isterseniz de 1 kilosu 1000 TL, 500 gramı 550 TL, porsiyon olarak da 300 TL. Sevgili dostlar, gerçekten hani hem et hem tavuk olarak seviyorsanız hepsinin azar azar lezzetine bakın, şöyle bir ortaya karışık söyleyin derim. Çünkü hepsi birbirinden lezzetli. Bununla da bitmiyor. Yanında böyle ekmeği geliyor, salatası geliyor, pilavı geliyor, köz biberi geliyor. Bunlar da ikramdır efendim.

Evet, geldik sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklara son 3 burcumuz. Oğlaklar için şöyle diyor gökyüzü bu hafta. Bu hafta gökyüzünün en güçlü desteklerinden birini alıyorsunuz. Uzun zamandır emek verdiğiniz konuların karşılığını almaya başlayabilirsiniz. İş hayatında beklediğiniz bir onay, terfi, yeni görev ya da önemli görüşme olumlu sonuçlanabilir. Kariyerinizde otorite figürlerden destek görmek moralinizi yükseltecekmiş sevgili Oğlak, yükselen Oğlak. Maddi konularda ise istikrar ön planda, bir yatırım, gayrimenkul ya da uzun vadeli bir planla ilgili sevindirici gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınızda güven duygusu her şeyden önemli olacak. İlişkisi olan Oğlaklar gelecek planlarını somutlaştırabilir. Bekar Oğlaklar ise ciddi bir ilişkiye dönüştürecek bir tanışma yaşayabilirlermiş. Bu hafta hayatınıza giren insanlar geçici olmaktan çok kalıcı izler bırakacakmış. Sağlık tarafında ise dizler, kemikler ve eklemler hassas olabilir. Yoğun çalışma temposundan bedeninizi ihmal etmemeniz önemli. Dinlenmeye zaman ayırmanızda böyle performansınızı etkileyecekmiş. Özellikle cuma günü yaşayacağınız bir gelişme size doğru yolda olduğunuzu hissettirecek. Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar, şarkınız da İrem Derici'den geliyor. Diyor ki ben tek, siz hepiniz.

Efendim, mangalın enfes kokusu, lezzetin en sıcak adresi tabii ki Cızbız Tavukçuluk'tan geliyor. Tavuk kanat, tavuk şiş, tavuk pirzola, köftesi, Adana'sı, Urfa'sı. Gerçekten hem lezzetliler hem de uygun fiyata şimdi sofralarınızda. Yanında da ekmeği, salatası, pilavı, köz biberi ikramdır. Başka yerde belki bir porsiyon yiyorsunuz ama bu fiyatlara Cızbız Tavukçuluk'ta gerçekten bir kilo tavuk yiyorsunuz. İsterseniz gidip orada yiyebilirsiniz. Kültür Mahallesi 260 Sokak, Doktorlar Sitesi No 3C Ali Ağa'da ya da paket servis olarak isteyebilirsiniz evinize, iş yerinize. 0552-244-0572 no'lu telefonun ucundalar. Bir de 616-88-99 no'lu telefonun ucundalar. Bir de neredeler? Trend, Yol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepetindeler. 80 TL ücret karşılığı yine kapınıza kadar geliyor efendim. Hemen kova burçlarına dönelim. Sevgili kovalar, yükselen kovalar, orada mısınız? Şimdi bu hafta sizi en çok düşündüren konu iletişim olacak. İş hayatında beklenmedik bir görüşme, ekip değişikliği ya da yeni bir proje gündeme gelebilir. Kariyerinizde farklı düşünme biçiminiz dikkat çekecek, ancak fikirlerinizi anlatırken aceleci davranmamanız önemliymiş. Maddi konularda beklediğiniz bir ödeme gecikebilir, fakat bu hafta bitmeden olumlu bir gelişme yaşayabilirsiniz. Büyük harcamalar konusunda temkinli olmanızda fayda olacak. Aşk hayatınız ne diyor? Aşk hayatınızda belirsizlikler yavaş yavaş dağılmaya başlıyor. İlişkisi olan kovalar açık iletişim kurduklarında birçok sorunu geride bırakabilir. Bekar kovalar ise beklenmedik bir mesaj ya da yeniden başlayan bir iletişimle şaşırabilirlermiş. Eskiyle yeni arasında kalırsanız size huzur veren seçeneği seçin, tercih edin. Ya eski, adı üstünde eski. Eskiyi tercih etmeyin bence. Önünüze bakın derim. Sağlık tarafında sinir sistemi, dolaşım ve uyku düzenine aman dikkat. Dijital yorgunluk ve zihinsel yorgunluk enerjinizi düşürebilir. Gün içinde kendinize kısa molalar vermek düşündüğünüzden daha iyi gelecekmiş. Hafta sonunda olaylara daha net bakabildiğinizi fark edeceksiniz. Ne oluyorsa hayrınıza olsun diyelim sevgili kova, yükselen kova. Bak, Lemansam da diyor ki Allah kolaylık versin diyor size.

0: Reklamlar bitti.
1: Efendim, burçlarımızda son burcumuz sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Şimdi bu hafta sezgileriniz her zamankinden daha güçlü çalışacak. İş hayatında ilk bakışta fark edilmeyen bir detayı önceden görebilir ve önemli bir avantaj elde edebilirsiniz. Kariyerinizde yaratıcı fikirler dikkat çekecek. Sanat, eğitim, danışmanlık, sağlık ve iletişim alanında çalışan balıklar için destekleyici etkiler varmış. Maddi konular beklediğiniz bir para ya da geciken bir ödeme elinize ulaşabilir. Ancak duygusal harcamalara karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Aşk hayatınızda neler bekliyor? Bir bakalım. Duygular derinleşiyor. İlişkisi olan balıklar partnerleriyle aralarındaki bağı güçlendirecek önemli bir konuşma yapabilir. Bekar balıklar ise uzun zamandır aradığı güven duygusunu hissettirecek biriyle tanışabilir. Geçmişi geride bırakmayı başardığı anda yeni bir sayfa açmayı kolaylaştıracaksınız diyor. Sağlıkta ise bağışıklık sistemi, ayaklar, ödem konularına aman dikkat. Bedeniniz kadar ruhunuzu da dinlendirmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Su tüketiminizi arttırmak ve dinlenmeye zaman ayırmak enerjinizi yükseltecek. Hafta sonunda yaşayacağınız küçük ama anlamlı gelişme önümüzdeki haftalara umutla bakmanızı sağlayacakmış sevgili balık ve yükselen balıklar. Tabii ki beden sağlığımız kadar ruh sağlığımız da önemli. Ruhumuz iyi olmadı mı vallahi bedenimiz de işe yaramıyor. O yüzden ruhumuza iyi gelecek insanlara böyle oturun kalkın, ruhunuza iyi gelecek yerlere gidin. Kendinize yatırım yapın diyelim. Evet, balık ve yükselen balıkların şarkısı gelsin o zaman.

Efendim şahane lezzetlere hazır mısınız? Cızbız tavukçulukta tavuklar özel soslarla harmanlanıp yumuşacık kıvamıyla sofralarınıza geliyor. Neler var? Tavuk kanat, tavuk pirzola, tavuk şiş ve tavuk kelebek. Tabii ki tavuk sevmeyenler için de alternatifler vardır. Köftesi, Adana'sı, Urfa'sı. Tam bir lezzet şöleni. Bununla bitti mi? Bitmedi. Yanında da şahane eşlikçiler geliyor. Ekmeği, salatası, pilavı, köz biberi, bunlar da ikram efendim. Trend Yol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepeti'ndeler. 80 TL bir ücret karşılığı. Siparişiniz hemen kapınızda. Bir de 616-88-99-0552-244-0572 nolu telefondan da sipariş verebilirsiniz. Ya da gidip orada da yiyebilirsiniz. Çok güzel bir aile işletmesi. Kültür Mahallesi 260 Sokak Doktorlar Sitesi No 3C Ali Ağa'da sevgili dostlar. Vallahi dışarıda yemek yemek deyince akan sular duruyor. Bir de fiyat kısmı var bunun. Tabii ki kesemizi zorluyor mu zorlamıyor mu bunu da düşünmek zorundayız. Hani 4 kişilik bir aile dışarı çıkıp yemek yiyeyim de dediğinde fahiş fiyatlar ödediğimiz anlar oluyor. O yüzden bu konuda da gerçekten sizi düşünmüşler. Fiyatlar o kadar makul ki hem karnınız doyacak hem de keseniz zorlanmayacak. Mesela gittiniz işte ya da evinize sipariş ettiniz. Bir kilo köfte söylediniz. Bir kilo köfteye ne kadar ödüyorsunuz? 1000 TL. 500 grama da düşürebilirsiniz. 550 TL'ye düşüyor o zaman, ya da ben porsiyon olarak yemek istiyorum da diyebilirsiniz. O zaman da 300 TL'ye düşüyor. Ya da tavuk pirzola yemek istediniz. Yine 1 kilo olarak söyleyebilirsiniz. 500 TL ya da 500 grama düşürebilirsiniz. 300 TL porsiyon olarak söylemek istediğinizde 250 TL sevgili dostlar. Böyle ortaya karışık şeklinde de söyleyebilirsiniz. Hem tavuk hem et seviyorsanız. Hepsi birbirinden lezzetli sevgili dostlar. Evet. Giden candan gidiyor diyelim mi? Kapanışı böyle yapalım mı? Bugün de beni yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına öncelikle bir alkış göndermek istiyorum. Zaman yine su gibi akıp geçti sizlerle sevgili dostlar. Allah nasip ederse yarın yine 13-10 sularında ben bu mikrofonun başında olacağım. Her daim radyo sahilde kalın ama yarın beni yalnız bırakmayın yine. Yarına dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi, barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

0: Serap'la Hayata Dair sona erdi.
1: En hit şarkılar şimdi radyo sahilde. Reklam.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 çift 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Euro Repar, Euro Repar.
5: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
6: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
4: Euro Repar, Euro Repar.
7: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
8: Reklamlar bitti.

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.

Herkese merhabalar. Bugün çok değerli müzik ailemle beraber sevdiğim kliplendirmek için bir aradayız. Sevgili yönetmenimiz Kemal Başbuğ bu klibin her anını sizle görün istedi. Hadi izleyelim.

Yok aşkınla yanmıştım gördüm ama gördüm. Aşka ihanetini gözlerimle gördüm ben. Görmez olaydım.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
3: Reklamlar bitti.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Hanımlar beyler, bugün de Namık'ın ay muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Mustafa Sandal'la yaptık. Reset radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Hande Yener'le devam ediyoruz. Aşk Tohumu, hoş geldiniz.

Hanımlar beyler, Nami Tunay muhabbet devam ediyor. Bakınız. Evli de olsanız bu hatayı sakın yapmayın diyorlar uzmanlar. Nedir bu hata? Ne olabilir efendim? Şimdi evli de olsanız bu hatayı yapmayın derken WhatsApp olabilir mi? Yok canım, o zaten yapılmaması gereken bir hata. Yani daha doğrusu WhatsApp'ın ulu orta bırakılması veya ne bileyim hani telefonun o değil o. Bakın, enteresan bir haber. Eşinin aracına GPS takarak nereye gittiğini takip eden kişiye bir defa öncelikle psikopat denir. Ben size söyleyeyim. Hani bunu yapan kişiye psikopat denir. Yargıtay'dan kötü haber gelmiş efendim. Bak, eşinin kendisini aldattığından şüphelenen kişilerin başvurduğu yöntemlerin başında araçlara, telefonlara takılan takip sistemleri geliyor. Net söylüyorum, hiç aklıma gelmedi bugüne kadar. Hani böyle bir şey yapılır yapılmaz falan filan diye bak. Şüphelerinizi kanıtlama ihtiyacıyla başvurduğunuz bu yöntem sizleri kötü bir duruma düşürebilir yalnız demiş. Hani nedir mesela bunu kanıtlamak için işte telefonu nasıl takip sistemi ya? Programdır o, uygulamadır o. Başka ne olacak, telefonu nasıl takabilirsin yani, şey mi? Nedir o? Kılıfın altına mı? Yani diyor, kendinizi aldattığından şüphelendiğiniz eşinizin özel hayatını ihlal edebilirsiniz. Ya bir defa arkadaş, ne olursa olsun bu ayıp bir şey ya. Böyle bir şüphen varsa, hani zaten o, böyle bir şüphen varsa o iş zaten yürümez ki. Hani karşı taraf ne yaparsa yapsın, senin kafanda böyle bir kurt varsa, sen o kurtun kafana girmeyi, beynine girmesine izin verdiysen, karşı taraf ne yaparsa yapsın, evinden çıkmasın mesela. Senin kafada o kurt gün gün beynini yemeye devam edecek. Ne diyoruz? Öncelikle güven. Ama böyle bir hani şüphe varsa hiç uzatmaya gerek yok. Bakın, avukat ilimsever yıldız özel hayatın gizliliğinin sadece gözden uzaklarda ya da kapalı kapıların arkasında olmadığını, kamuya açık alanların da özel hayatı kapsadığına değinerek, özel hayat kişilerin gözlerden uzak yaşadığı, kapısını kilitlediğindeki mahremiyeti değil de herkesin bilmediği, bilmesini istemediği veya herkesin bilmesini gerektirmeyen durumları da kapsar. Yani özel hayat kişinin kendisine ait tüm bilgilerin, tüm kavramların genel olarak tanımıdır. Tamam. Örneğin diyor, yolda yürürken telefonla konuştuğumuzda da o konuşma özel hayata girer. Kamuya açık alanlarda bu durumun bazı istisnaları vardır. Şahsın kamuya açık bir alanda sesinin ve görüntüsünün kaydedilerek rahatsız edilmesi o kişinin rıza gösterdiği anlamına gelmez diyor. Yani bir zahmet. Ben kamuya açık bir alandayım, atıyorum bir parktayım, ne bileyim sağda soldayım. Biri oradan beni görüntülüyor. Arkadaş, niye çektin? Geziyorsun da ondan çektim. Hani benim kişisel haklarım, özgürlük, ama geziyorsun sen, gezdiğin için kusura bakma. Sen gezerken iyi. Bu cümle biraz enteresan olmuş yani. Özel hayat kapsamı kavramının içine girip girmediğini tam geçelim, uzun uzun yazmışlar. Bak, evlilik içerisinde özel hayatın sınırları hakkında da bilgi veriyor. Özel hayatın gizliliğinde evli olma hali gizliliği ortadan kaldırmıyor diyor. Yani sen hani imzayı attın. Ne özeli arkadaş? Senin özelinde, genelinde benim. Hani böyle bir şey yok diyor. Aynı konutu paylaşmak, özel hayata ilişkin donelere kolayca ulaşabilmek özel hayat sınırlarını değiştirmiyor demiş. Yani mesela ne demiştik? İşte GPS takmıştı birisi eşinin aracına. Nasıl ki bu hani özel hayatı ihlal etmekse GPS, yani ondan izinsiz. Hani şey diyebilirsin, hani güvenlik olarak oturup konuşursun, ya böyle bir şey yapsak hani ben tedirgin oluyorum falan filan diyebilirsin. Tedirginlikten kastın kasıt tabii şey değil, hani böyle eşi acaba aldatıyor mu aldatmıyor mu değil. Hani bir kayıptır, bir şeydir, hani korkabilirsin, bak onu konuşursun. Der ki mesela eşinde, evet doğru diyorsun, taktıralım der mesela GPS. O başka bir şey, ama ondan habersiz GPS taktırmak. Mesela ondan sonra eşinden habersiz telefonuna...
bakmak. O da özel hayatı ihlalidir yani. İkisi aynı şeydir. Bak zaten diyor ki aynı konutu paylaşmak, özel hayata ilişkin donelere kolayca ulaşabilmek özel hayat sınırlarını değiştirmiyor. Herkesin kendine ait özel bir hayatı vardır ama bunların da istisnaları var diyor. Niye bu şeyler istisna mı oluyor Instagram? Örneğin delil bulundurma, delil elde etme gibi bir durumu varsa ve bunu yetkili makamlara başvurmak için kullanacaksa veya aniden gelişmişse özel hayatın gizliliğine ilişkin durumlar değişiyor. Tamam, yine telefona şifre koyun. Çok da şey yapmayın. Bak mesela diyor ki örneğin arabada giderken yanınızdaki kişi hakaret ediyorsa ya da cinsel saldırıda bulunuyorsa bunu da başka bir şekilde ispat edemiyorsak ve bunu yetkili makamlara sunacaksak o zaman bunları delil elde etmek için kullanabiliyoruz diyor. Yani o zaman yapabiliyorsan bunun kaydını yap diyor. Burada özel hayatın gizliliği ilkesi ortadan kalkıyor. Mantıklı çünkü saldırı altındasın zaten. Bu tarz durumlarda hukuka aykırı delil durumunu ortadan kalkmış oluyor ve toplanan bilgiler delil olarak kullanılabiliyor ifadesini kullanmış. Şimdi burada çok uzun uzun yazmışlar. Bak örneğin diyor bir kuruntuyla eşinin aracına GPS takıp ben nereye gittiğini bilmek istiyorum diyorsa bu özel hayatın gizliliği ihlaline giriyor. Arkadaş o kadar madem kuruntulusun bir gün takip ediverirsin. Tövbe estağfurullah. Bu paranoyaklıktır bakın. Bu farklı bir şeydir yani. Oturuyor akşama kadar bilgisayar başında eşi nereye gitmiş ona bakıyor. Dur evden çıktı gidiyor. Buldum seni. Ne yapıyorsun oraya market alışverişi? Ne oldu? Ancak aldatmayla ilgili daha fazla detay varsa ve mahkeme için delil gerekliyse burada bunu kullanabiliyor diyor. Hani kesin kanı varsa. Delilleri boşanma dosyasına koyabiliyor. Burada da özel hayatın gizliliği durumu ortadan kalkmış oluyor. Yani biraz piyango gibi bir şey oluyor bu. Anladığımız kadarıyla. Hani kesin bir kanı varsa kafanda. Yani biliyorsan daha doğrusu hani böyle bir şey olduğunu biliyorsan. Görmüşlüğün varsa bunu şey yapmak için. Kanıtlamak için kullanabiliyorsun. Ama diğer türlü. Hani acaba bunu yapıyor mudur? Diye o araca GPS takarsan. Eşin de bu GPS'i fark ederse. Bak ondan sonra kıyamet nasıl kopuyor. Hani kıyametin küçüğü büyüğü olmuyor o noktada bittiğin andır. Yani kesin bir kanı varsa biliyorsan bunu yaptın. Evet mahkemeye sunabiliyorsun ama sen sırf kendi psikopatlığından, kuruntundan dolayı böyle bir şey yaptın ve bunu eşin fark etti. Dandara dandara dandara dandın. O yüzden diyoruz böyle şüpheler varsa hiç uzatmaya gerek yok mevzuyu. İlişkinin hangi aşaması olursa olsun, ister evlilik olsun, ister flört hali olsun fark etmez. Olmuyorsa bitireceksin kardeşim. Bu kadar basit yani. Çünkü dediğim gibi kafada o kurt varsa, karşı taraf ne yaparsa yapsın, sen artık ondan şüpheleneceksin. Çünkü rahatsız olan sensin burada. Yani karşı tarafın konudan haberi bile olmayabilir yani.

Zinet Salih, yılların Serdar Ortaç şarkısı. Asrın Hatası radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namütün Ay muhabbet devam ediyor. Oo, konuya gel. Çarşı pazar karışacak, ben size söyleyeyim. Çapkın erkekleri ele veren dört hareket demiş. Şu var, bunlara esasında bence bilmek, tahmin etmek zor bir şey değil. Yani hepimiz benzer sosyal hayatlar yaşıyoruz. Şimdi orada baktığın zaman çapkın erkeği de anlıyorsun, çapkın kadını da anlıyorsun. Ama biz galiba konduramama sıkıntımız var bizim. Bak, partneriniz tarafından sürekli aldatılıyorsanız ya da partnerinizi sürekli başkalarıyla flört ederken yakalıyorsanız çapkın bir erkekle beraber olmuş olabilirsiniz diyor. Bak, hala olabilirsiniz diyor. Tam olarak kesin bir bilgi yok yani. Yani öyle bir olma ihtimali var mesela. Sevgiliniz sizi aldatıyor sevgili kadınlar. Olabilir, terbiyesizdir. Sizi aldatıyor diyelim ama tam olarak hani şey yapmayın. Yani onun çapkın olup olmadığı konusunda kesin kanıya varabilmek için bunlar yeterli şeyler değil. Yani sizi aldatıyor oluşu, başkalarıyla flört halinde oluşu. Habere göre, yani haberin metnine göre tam manasıyla çapkın olduğu söylenemiyor. Çapkın erkekleri yakından tanımanın yolları demiş. Bakınız ne gibi özellikleri var. Aşırı güven. Niye normal bir erkek de güvenebilir kendisine? Erkeklerin kendine güvenmesi kadınları çok etkiler. Ancak çapkın erkeklerin özgüveni egoist davranışlar göstermelerine sebep olabilir. Bu da şimdi sosyal ortama baktığın zaman puan toplayan özelliklerden bir tanesi değil mi yani? Hani hep onu söylüyoruz yani, egoist, ondan sonra hötö höt. Tipli olan erkek arkadaşlar bu konuda çok daha şeyler. Revaçta oluyorlar yani. Onlar her zaman kendilerinin kusursuz olduklarına inanır. Her zaman başarılı olduklarını düşünürler. Tamam, detayı geç. Kadınların onların etrafında pervane olduklarından bahsedip dururlar. Ama abi öyle işte ya. Sevgili dinleyenler, Allah aşkına değil mi ya? Şimdi mesela ne zaman bak bunları sorsak, özellikle kadın dinleyicilere sorsak,

kimse onların umurunda değildir. Her an rahat tavırlar gösterebilirler. E çapkın. Adı üstüne yani neden her an rahat bir tavır gösterir? Bu da çünkü ilgi çeken durumlardan bir tanesidir. Issız adam sendromu. Özellikle bir kadını elde etmek istiyorlarsa asla çekingen davranmazlar. Karşılık bulamadıklarında geri çekilmek yerine elde etmek için uğraşırlar. Yok başkasına da sekebilirler. Hani oradan sekip öde tamam bunun olmuyor. Rahat çünkü adam yani. Oldukça rahat davranışlarıyla dikkat çeken bu erkekleri hemen davranışlarından analiz edebilirsiniz demiş. Sürekli telefonla meşgul olur diyor. İşte WhatsApp'ı gizle. WhatsApp mevzu burada önemli. Sürekli telefonla meşgul olurlar. Hoşlandığınız bir erkekle buluştuğunuzda birbirinizi tanımak için sürekli göz teması kurmak ve konuşmak istersiniz. Yani sürekli de olmaz şimdi. İnsan bir süre sonra sıkılır. Ancak karşınızdaki sürekli telefonla ilgilenen bir erkek varsa, karşınızda sürekli telefonla ilgilenen bir erkek varsa ondan şüphe duyabilirsiniz. Bak yine kesin bir şey yok. Şüphe duyabilirsin diyor. Ya beni bariz şekilde aldatıyor da. Orada göz WhatsApp'ta. Instagram DM'de. Gerekirse Facebook'ta. Bir Twitter bu konularda çok fazla olmuyor. Çünkü Twitter'da DM meselesi yani var ama yok. Ama ve lakin hani Facebook'tur, Instagram'dır falan filan oradan yürüyüşleri hepimiz biliyoruz. Çapkın erkeklerin biri sürekli telefonda olur diyor. Çünkü sizden başka birileriyle iletişim halinde olurlar. İş hayatı yoğun bir erkek değilse ve sürekli telefonda mesajlaşıyorsa ondan şüphe duymanız çok doğaldır. Ya adam artık gelmiş karşısına geçmiş oturuyor. Seninle beraber çay kahve içiyor ve el sürekli telefonda ve sen hala ondan acaba bundan sevgili olur mu diye. Ha olur olmaz diye bir şey yok. Yani. Sevdin mi? Efendim bir diğer erkek modelimiz, son erkek modelimiz etrafı süzerler diyor. Şimdi bakabilirsin ama gittiğin yerde etrafa bakmak kadar doğal bir şey yoktur. Yani tanıdık birileri var mı? Ya da mesela etrafı süzerler belki sen nasıl derler? Sen asıl sevgili sen değilsindir belki asıl sevgili görmesin diye. Şimdi tanıdık onun arkadaşı denk gelir mi? Bunlar olağan şeyler yani. Çapkın erkekler sürekli bir arayış içinde olduğu için her zaman etrafı süzerler. Karşısında siz varken göz teması kurmaktan kaçınırlar. Ancak sürekli etrafına bakarak başkalarının ilgisini çekmeye çalışırlar. Onların odak noktası asla siz olmazsınız demiş. Bak şimdi burada mesela 4 model erkekten bahsettik. Birincisi ne demiştik? Aşırı güven duyan erkek. Tamam bunu geç. Rahat tavırlar diyor. Hani sana karşı mesela bir koşturdu, yürüdü, etti falan filan. Ama böyle hiç şey değil yani. Olursa olur, olmazsa çay içeriz tadında. Mesela sürekli telefonla meşgul olanlarla etrafı süzenler artık burada çapkın diye bakmayacaksın onlara. Onlara bakacağın göz bellidir. Onlar yüzsüzdür artık yani. Yani o çapkınlığın artık bir adım öte. Bak, çapkınlık yapılır. Yani yapılmasını istemeyiz. Ama yapan yapıyor maalesef. Terbiyesizler var öyle. Ama senin yanındayken de bunu yapıyorsa, gözler etraftaysa. Diğeri neydi mesela? Sürekli telefonla meşgulse. Kusura bakma artık arkadaş yani. Senin yaptığın şey tamamıyla bile bile lades olmaktan öteye geçmiyor.

0: Reklam. Reklam.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
4: sonunda. Reklamlar bitti.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: yar.
1: Murat Kekilli.
0: Yaşa dedi.
1: Karagöz'üm radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namütün Ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Yar. Pekala. Bakın son zamanlarda böyle şey, kadınların erkeklerde karşı koyamadığı özellikleri falan işledik programda. Böyle ne tür bir erkek olmamız gerektiği konusunda kafamızda az çok plan, bir görüntü oluştu yani. Yani bizden, mesela benden uzak bir görüntü. Böyle kendime bakıyorum aynada, bir de o haberde tarif edilen erkeğe bakıyorum, çok uzağız. Bu defa erkeklerin kadınlarda karşı koyamadığı özellikler demiş. Oğlum bunun için uzun uzun haber yapmanıza gerek yok ki. Nefes alması. Kalbin atıyor oluşu. Bizim erkek milleti olarak kadınlarda karşı koyamadığımız özellikler yani. Nabız, nabız, nabız da önemli. Bunlar oldu mu gerisi teferruat. Erkekler kadınlara sadece dış görünüşü çekici bulmaz diyor. Neyse, bununla ilgili bir şey demeyeceğim. Her erkeğin etkilendiği çok farklı davranışlar da bulunur demiş. Öyle kolay değiliz yani. Sadece bakımlı olan ya da güzel giyinen kadınların dışında konuşkan olan, güzel kokan ve ilk adımı atmaktan asla çekinmeyen... Bak, ilk adımı atmaktan çekinmeyen arkadaşlar, bu işimizi çok kolaylaştırıyor. Valla öbür türlü mevzu uzuyor çünkü, yani haftaları buluyor. Biz gelip açılacağız, önce bir cesaretimizi toplayacağız. Cesareti toplamaktan kasıt da reddedilme korkusu. Hani önce bir bunu aşacağız falan filan, bir özgüven yerine gelecek, arkadaşlar gaz verecek. Bizim gelip sizle konuşmamız rahat iki haftayı buluyor. Eğer sende de böyle bir şey varsa hiç bekleme yani, konuş. Seviyorsan git konuş bence. Yani bizim seviyorsak bak, bu konuşma süresi uzun sürüyor yani. Hatta demiş, hiçbir erkek bu özelliklere karşı koyamıyor. Allah Allah, neymiş bunlar ya? Bakın ilk sırada cesur olmak var sevgili kadınlar. Erkekler cesur olan kadınları çok çekici bulur. İlk adımı atmaktan çekinmeyen ve duygularını açıkça belli eden kadınlarla daha sorunsuz ilişkiler yaşayabileceğini düşünür. Riski yok çünkü. Hani o acaba olur mu olmaz mı diye bak, risk yok bile. Risk faktörü ortadan kalkıyor. Tabii ki doğal olarak erkekler cesur kadınlardan hoşlanacak. İlk adımı atıp sevgi, ilgi ve arzuyu belli etmek kadını nasıl heyecanlandırırsa diyor, erkeği de heyecanlandırır. Bir defa erkekte bak şu da oluyor. Mesela farklı bir özgüven daha geliyor, yükleniyor o an mesela. O an bir güncelleme geliyor. Kadın mesela ilk adımı attı, erkek de şu oluyor, ben neymişim be? Efendim, bir diğer karşı koyamadığımız özelliğiniz sevgili kadınlar, konuşkanlık demiş mesela. Erkekleri etkileyen özelliklerden biri de kadınların konuşkan olmasıdır diyor. Sohbet etmeyi seven, farklı konulara ilgi duyan, analiz yeteneği gelişmiş, bunu arkada işe almak gibi bir şey oluyor. Ekip çalışması yani şey olarak CV'lerde, yani daha doğrusu iş alım özelliklerini yazar ya, o geldi aklıma, farklı bir şey düşünülmesin. Neydi, bir de şey vardı, neydi o, dur. Esnek mesai saatlerine uyumlu. Ne demiştik? Erkekleri etkileyen özelliklerden biri de kadınların konuşkan olmasıdır. Sohbet etmeyi seven, farklı konulara ilgi duyan, analiz yeteneği gelişmiş kadınlar her zaman erkekler için daha ön planda olur diyor. Orada da mesela bizde şu oluyor. Ben mesela bir özgüven geliyor yine bize. Hani öyle bir kadınla berabersen ben neymişim be? Çünkü bizde konular belli. Futbol, kızlar. Hani en eğitimlimizden cahilimize kadar erkek milleti olarak konuların başında bu gelir. Futbol, sonra kızlar. Ekonomi falan konuşuruz arada ama o da şeydir yani. Ekonomi konuşan erkeklere bakın genelde. Ekonomistlerden bahsetmiyorum. Günlük hayatta ekonomi konuşanlara bakın, hep şeydir. Sağda solda duyduğu bilgileri yorumla, şey anlatır sana. İşte atıyorum neydi? Özgür Hoca bunu söyledi. İşte ne bileyim, bu bunu söyledi falan filan. Önümüzdeki dönem şöyle olacakmış, böyle olacakmış falan filan. Kendi fikrimiz pek yoktur yani. Ekonomiyle falan. Erkekler her konuyu çekinmeden rahatlıkla konuşmak istediği kadınlarla birlikte olmak ister. Çünkü derdimizi daha rahat Durum böyle olduğunda kendilerini daha özgür hissederler diyor mesela. Efendim güzel koku demiş. Yani evet. Güzel kokular herkes etkiler. Bak bu mesela bu haberlerde hep karşımıza çıkıyor. Özellikle erkekler güzel kokan bir kadına asla karşı koyamaz diyor. Partnerinizi ya da hoşlandığın erkeği etkilemek istiyorsanız doğru parfümü seçin. Bir de tabii doğru zamanda doğru parfüm. Bak bu da önemli. Biz seçici erkekler etkilenebilmemiz için mesela gündüz vakti ağır bir koku olmaz. Olmaz yani. Gece kokusu farklıdır, gündüz kokusu farklıdır. Gündüz daha böyle bir... Mesela bir de şey de olması lazım. Hani karşıdaki kişi mesela ne tür kokuları seviyor o da önemli. Şimdi hani tamam senin kendi kullandığın bir parfüm modelin var ama ben mesela daha çok ne o? Meyve, meyveli türü. Mesela onları severim. Daha böyle şey gelir bana, fresh gelir. Hani böyle çok ağır parfüm falan ben uykumu getiriyor. Onun sevdiği kokulardan oluşan bir parfümü kullanmanız sürekli yanınızda olmasını sağlar demiş. Güzel kokular erkekleri her zaman kışkırtır diyor. Teninize uygun güzel kokan bir parfüm sürerek karşınızdaki erkeğin yanından veya önünden bir kere geçerseniz dikkatini çekebilirsiniz demiş. Ya sen parfüm kullanmadan da geçsen bizim yine dikkatimizi çekersin. sen yeter ki geç. Parfüm falan onlar sonraki. Bak 80 derece limon kolonyasını sür geç yine aynı etki olacak. Şöyle mesela baka baka hafiften tebessüm edeye de geç. Limon kolonyası olur, tütün kolonyası olur. Parfüm de olur yani. Parfüm daha iyi olur da olmasa da olur yani. Onu istediğinizi gösterin demiş. Göstermeyin bunu. Bunu yapma bak. Bunu yaptığın anda biz çünkü kilitlenip kalıyoruz bir daha. O gün bitiyor efendim. Hani mesaideysen falan zaten iş güç kalmıyor. Hani hangi işi yaptığın önemli değil. İsterse kendi işini yap mesela. İstersen ne bileyim başka bir yerde çalış fark etmez. Memur ol. O gün bir verim alınmıyor. Adam öyle oturduğu yerde kalıyor. Hoşlandığınız bir erkeğe ya da hayatınızdaki erkeğe onu ne kadar istediğinizi her an göstermeniz gerekir. Onu sevdiğinizi ve çok sevdiğinizi söylediğinizde size karşı asla koyamazlar diyor. Şöyle diyeyim, onu sevdiğinizi ve çok istediğinizi diyelim biz ona. Yani söylediğiniz evet buna doğru bir erkeğin karşı koyması çok yürek gerektirir erkekte. Gün içerisinde özlediğinizi belli eden mesajlar atabilir ya da onu arayabilirsiniz demiş. Açmıyorsa da çok şey yapmayın, zorlamayın. O mesaja sonra döner yani yine yanınızdayken falan filan. Evet, sonrası çok farklı yere gidiyor. Yani sonrasında yani daha devam ediyor orada şeyde bu konuşmayla ilgili. Sonrası zaten hani artık konuşkanlıktır, güzel kokudur, efendime söyleyeyim cesur olmaktır falan. Yani diğer tüm özellikleri çöpe atıyor devamı. Yani hani bu ne demiştik cesur ondan sonra işte konuşkanlık falan o veya güzel koku o aşamaları geçip direkt en son maddeyle de yürüyebilirsiniz. En son maddeden gittiğinizde de yine o iş olur yani. Yani kesin olur hatta.

Tarkan Yap Bir Güzellik radyonuzdaydı. Efendim namütenayi muhabbet devam ediyor. Köpeğiniz var mı köpeğiniz? Yani olmasa bile hani genel olarak hayvan seviyoruz. Yani kimimiz temas etmeyi seviyor, kimimiz hani uzaktan seviyor falan filan. Yani ben de hayvan severim, hayvan sever değilim diyen zaten önce bir otursun. Bir bence bir kendi haline bir baksın. Nedir? Dokunmak istemezsin, onu anlarım. Korkabilirsin, onu da anlarım. Mesela bazı uygulamalara korkudan dolayı hayır diye bir anlarım. Onlarda sorun yok. Ama diğer tarafta hani genel olarak severiz yani. Besleyenler de var. Bakın köpekten karakter tahlili yapılıyor efendim yalnız. Mesela ben de bunu anlamadım açıkçası. Bunu ben de anlamadım yani. The Kennel Club tarafından yapılan bir araştırma farklı köpek ırklarının belirli kişilik özelliklerini taşıyan sahiplerini nasıl etkilediğini ortaya çıkardı diyor. Yani bir köpek besliyorsun. Efendime söyleyeyim oradan sana karakter tahlili yapıyorlar. Yalnız mesela ben bütün köpekleri severim. Yani bütün hayvanları severim bu ayrı bir şey. Yani köpekleri daha böyle bir yakınızdır makınızdır falan ama benim mesela sevdiğim daha böyle bir hani beslemek istediğim daha doğrusu. Ve bugüne kadar da beslediğim köpekler böyle büyük cinsi işte. Nedir? Çoban türü falan işte. Yani ben biraz öyle isterim. Yani hani böyle köpek besliyorum dediğim zaman hani o öyle bir şey yapacak yani. Çok çünkü küçükken yuvarlanmıştım var onlarla. Küçük çocuksun, çoban köpeğiyle oynuyorsun. Kolay iş değildir yani. Yerlerden kalkamıyorsun onunla beraber. Herhalde belki de o yıllardan kalma alışkanlık. Hani böyle ben büyük cins köpekleri seviyorum. İşte şeyler falan olur mesela. Neydi onlar? Şu herkesle barışık olan mesela. Golden'lar bak. Onları falan çok severim onları. Hani azıcık böyle bir şey yani böyle bir hırlaşacaksın onunla biraz yani. Hani o sana ittirecekse onu ittireceksin falan. Mesela cebe giren köpekler var mesela. Hani hayvan olarak seviyorum o ayrı bir şey de. Hani besler misin dersen sahibi... Ondan da olsun istemem yani açıkçası. Hani böyle biraz böyle bir hani boğuşacaksın onunla. Bende böyle bir huy var. Daily Mail'in haberine göre kişiliklerini değerlendirmek için 16 popüler ırktan 1500'den fazla köpek sahibine anket yapılmış efendim. Sonuçlar 5 büyük kişilik özelliklerinin seviyelerini ortaya çıkardı. Dışa dönüklük, açıklık, uyumluluk, duygusal istikrar ve vicdanlı olmak. Bakalım hangi köpek türünü seviyorsanız nasıl bir yapıya sahipsiniz? Jack Russell Terrier demiş. Terrier. Bu cinsler arkadaş canlısı köpekler olarak bilinir. Ha, Serena Williams falan, Paul McCartney falan onlar arasında popülermiş bunlardan. Çalışma sonuçları Jack Russell sahiplerini tanımlayan en baskın 5 kişilik özelliğinin şöyle olduğunu ortaya koyuyor. Sadakat %88 oranla sadakat efendim. Yardımseverlik mesela %87 oranı. Dostluk %84. Güvenilirlik %83. İyi bir dinleyici olmak %82 diyor. Bayağı oranlar yüksek. Hani böyle bir köpeğe sahipseniz verdiğiniz mesaj da bu oluyor bak. Aslında işe de yarar ha. Hani Jack Russell alacaksın onunla beraber gezeceksin. Dışarıdan hemen anlayacaklar. Vay bu sadık birisi. Tabii bir de köpek beslerken şöyle bir amaç da güdülüyor. O yeşil sahalarımızda görmek istemediğimiz türden bir amaç. Bu hayvancıkları kendi emelleri için kullananlar var. Karşı cinse yaklaşmak. Hani karşı cins gelecek. Ay ne cici köpekmiş falan filan hemen sahibi tanışalım mı? Bak bunlar da var mesela. Bunlar yeşil sahalarımızda görmek istemediğimiz türden olanlar. Bakınız İngiliz Cocker'ı onu da bilirsiniz değil mi? Böyle uzun kulakları vardır kahverengi güzel suratlıdır onlar da. Araştırmaya göre bu cinsin sahipleri %85 oranında sadık oluyor. %84 oranında başkalarına faydalı insanlar demiş. %83 oranında güvenilir. Yine %83 oranında aile odaklı. %81 oranında meraklı kişilik özelliklerine sahip diyor. Bak %100 olan yok yalnız onu söyleyeyim. Ya da bilmiyorum şu ana kadar. Border Terrier demiş. Böyle bir köpeğe sahipseniz, çekici, canlı ve coşkuluysanız bu cinsin size en uygun köpek olacağını gösteriyor diyor. Hani kendinizi bu şekilde görüyorsanız eğer çekiciyim, canlıyım, coşkuluyum ben.
Border Terrier sahiplenmenizde fayda var denmiş. Ha, bizim Golden, Golden. Dünya barış elçisi ya. Herkese iyi anlaşabiliyor ama bunların da bak siniri pis tırağı söyleyeyim. Cinsi onu aile evcil hayvanı olarak çok uygun kılan arkadaş canlısı, hoşgörülü tavrıyla bilinirken zekası onu oldukça yetenekli bir köpek yapar diyor. Araştırmaya göre duygusal olarak daha istikrarlı. Pozitif ve mutlu olan insanlar bu köpek cinsine en uygun kişilerdir diyor. Labradorunuz varsa mesela... Labrador tüm soy ırkları arasında en popüler olanıdır ve popülaritesi aile refakatçisi, hizmet köpeği, rehber köpek ve av köpeği olarak çok yönlülüğünden gelir demiş. Arkadaş canlısı biriyseniz araştırmaya göre bir Labrador sizin için mükemmel seçim olabilir diyor. Arkadaş canlısıyım diyorsan kendinle alakalı bir Labrador sahiplen demiş. Son köpeğe geçiyoruz. Bu ne? Ne bu? Chihuahua. Bu nasıl ya? Bunu şey yapalım. Efendim köpeğinizin cinsi nedir? Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Ha şu küçücük olanlardan bir el çantasına sığacak kadar küçük olan. Ya onu da ne bileyim işte arkadaş. Kedi al ya. Kediden küçük. Bir el çantasına sığacak kadar küçük olan Chihuahua'nın ünlüler arasında demiş en popüler ırklardan biri olması şaşırtıcı olmamalı diyor. Bak en ünlüsü de Paris Hilton. Vay, Paris Hilton'un köpeği Chihuahua'ymış. Araştırmaya göre bu ırk sahiplerinin en baskın özelliği ise güvenilirlik diyor Paris Hilton. Güvenilirlik. Ha, sadakat demiş, pardon. Evet, ırkların bu 5 ırkın yansıması böyle efendim kişiliğinize. Ama ben isterdim ki orada bir çoban bakılsın mesela, çobana baksınlar. Bir kangal olur, bir kurt köpeği olur mesela. Bence onların sahipleri de incelenmeli. Şimdi sen burada teriyer, meri, hep şey, sosyete. Hep sosyete ırklarına yönelmişsin yani. Bir bizimkilere bir gel bakalım. Mesela sokaklarda olanlar var böyle... Hani onlarla ilgilenenlerin nasıl bir yapıda olduğuna bak. Sokak köpeklerini besleyenlerin, sokak hayvanlarını daha doğrusu. Onların karakterine bak bakalım. Sen hep sosyete cinsleri. Mesela şöyle bir şey de var. Bak hepsinde böyle pozitif şeyler yazılmış ama bunların hepsi mesela parayla sahip olabileceğin ırklar. Ve pek çoğuna da iyi para vermen gerekiyor. Hani orada ne bileyim güvenilirlik, bir de bir mesela işin şey kısmını ne yapacağız? Şekilcilik kısmını. Hani pek çoğu da hani şu kadar para verdim bu köpeği aldım. Tadında olanlar da var yani, onları ne yapacağız? Onlarla ilgili bir sonuç yok karşımızda.

0: Reklam.
1: Doğalın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416 Yeni Foça İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak numara 7 Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
5: Reklamlar bitti.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Berksan yeni bir radyonuzdaydı. Namutun Ay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman programa katılabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ve şimdi Hatice radyonuzda, dert olsun.

Pınar Soykan mış gibi radyonuzdaydı. Hanımlar beyler bakınız, kilometresi düşürülerek satılan araç için yargı kararı çıkmış. Yani yargı kararını muhtemelen az çok tahmin ediyorsunuzdur. Herhalde satanı suçlu bulmuşlardır. Ya bizde bu ikinci el piyasası niye böyle ya? Yani dünyanın her yerinde böyle mi bilmiyorum. Yani yurt dışından dinleyenler... Sizde de var mı efendim? Yani ikinci el aracı sıfır ayarındaymış gibi... Karşı tarafa kitlemeye çalışmak. Yani ikinci el araçta arıza olabilir. Kaza yapmış olabilir. Ne bileyim bizde ama sürekli bunları bir gizleme durumu var. Enteresan bir şekilde gizliyoruz. Yani araba mesela baştan aşağı boyalı. Onu şey diyor, çıtır boya. Yani veya işte şey, kaza vardır mesela araçta. İşte... kayıtları kuyutları vardır ya onun. Ona bakarsa onu yazar, şu kadar şey hasar kaydı var ama işte onu sigorta şirketinin şişirmesi diye. Yani değişeni yok meselesi. Değişeni yok diye alırsın mesela, bir bakarsın arabanın değişmeyen tarafı yok. Kilometreyle oynama. Mesela hala insanlar bunu yapıyor. Kilometreyle oynama. Bir defa şu var. Bence en baştan dikkat edilmesi gereken konu, arkadaş bu arabayı sattığın zaman sen para kazanıyorsun ve eğer kandırıyorsan, hani tabii ki inancın nedir bilmiyorum, ilgilenmiyorum da onunla ama bu mesela benim inancıma göre haram para arkadaş ya. Haram para. Artı diyelim ki inanmıyorsun, tamam olabilir ama bu yine ahlaksızlık. Yani ahlakın sadece inandığın dinle alakası yok, o genel bir insan özelliği. Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi kilometresini düşürdüğü aracı BT'ye satan AÖ'nün bilirkişinin belirlediği 8 bin liralık değer kaybını yasal faiz ile birlikte alıcıya ödemesine hükmetti. Bence aracı da direkt geri alsın. Ankara'da BT 2017 yılında aldığı 220 bin kilometredeki otomobilin zorunlu muayenesi sırasında kilometresinin düşürüldüğünü öğrendi. Daha önceki kilometrenin 262 bin civarında olduğunu öğrenen BT, avukatı Fırat Bilici aracılığıyla mahkemeye dava açtı. BT dava dilekçesinde aracı aldıktan kısa bir süre sonra motorun arızalandığını ve arızaların giderilmesi için 26 bin lira masraf yaptığını belirtti. Bak hep bunlar şey işte, süslüyorlar arabaları. Aman bir şey yok bizim aracımızda, veya işte gidiyor tamirci abi arabayı satacağız. Şuna şöyle bir iki dokunuver de bir. Hani adam denerken stop etmesin falan filan diye mesela. Mahkeme alıcıyı haklı buldu diyor bir zahmet. Bu arada bak bununla ilgili bir şey var. Dur şu kısmı bakalım. Davayı kısmen kabul eden mahkeme bilirkişi raporuna göre aracın kilometresinin yaklaşık 55 bin kilometre düşürüldüğünü, o tarihte yapılan hesaplamaya göre değer kaybının 8 bin lira olduğunu tespitine yer verdi. Ama bence bu tarihe göre değer kaybı yapılırsa... Hani satanın daha iyi yaptığı şeyi anlayabilmesi için bence daha doğru olur. Yani bu tarihe göre değer kaybı. O zaman 8 bin liraysa mesela bugünküyle hesaplasan 80 bin vardır rahat. Araba fiyatlarını düşün yani, neydi ne oldu. 2 sene içinde dava açılması gerekir demiş. Bu şekilde birçok kişinin mağdur edildiğini söyleyen avukat Fırat Bilici. Aslında şu anda birçok kişi aynı sorundan yakınmakta. Şey var ya, aracı mesela bakıyorsun, aracın ön tarafı farklı, arka tarafı farklı mesela. Ön tarafı farklı model, arka taraf apayrı bir model mesela, bunlar var. Günümüzde bu çok popüler mesela, kilometre düşürmekten ziyade adamlar bu şekilde çözüm bulmuşlar. Benim arabanın önünü başka arabanın arkasıyla çiftleştirmek suretiyle. Bunlar var yani. Ve her ne olursa olsun bence buna aracılık edenler de, yani işte bu işlemi yapanlar da mesela bence ahlaksız. Bunu yapıyorsan bu satılmak için yapılıyor. Şimdi ben yapmayacaksın bunu ya, yapmayacaksın yani. Bu gibi durumlarda ilk yapılması gereken satış sözleşmesi imzalanmadan kilometre kontrolü sağlamak demiş. Daha sonra yine problem çıkarsa satıştan itibaren... 2 sene içerisinde dava açmak. Bak böyle bir durum oldu mesela sevgili dinleyenler. Aldığınız aracı işte bilmem kaç bin kilometrede. Bak sonra baktınız mesela aracın gerçek kilometresi o değil. Kilometreyi düşürmüşler. 2 yıl içinde dava açabiliyorsunuz.
Satıştan itibaren 2 sene içerisinde dava açmak, eğer size satan kişinin aracın kilometresiyle oynadığı anlaşılmıyorsa, bu durumda 2 sene içerisinde dava açılmazsa dava kabul edilmez demiş. Yani 2 sene içinde bir kontrol ettir, bir muayeneye sok arabayı. Bir şey yap yani. Ki artık hani şeyler falan var, nedir o ekspertizler mi ekspertizler var. Onlarda da biz bir sürü hikaye duyuyoruz. Orada bile güvenilir olanına gideceksin artık, hangileri olduğu yaşadığın yere göre zaten az çok kendini belli eder. Onları seçmen gerekiyor yani.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi.

Zeynep Bastık ara radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Nami Tunay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim şöyle bakalım neler var neler yok. Bakınız, Meta'dan uyarı denmiş. 1 milyon Facebook kullanıcısının şifresi çalınmış olabilir diyor. Peki bu esnada siz ne yapıyordunuz? Hani çalın, yani mesela bunu az çok anlıyorsun, farkındasın, görüyorsun. Şimdi sebeplerine de bakacağız. Uygulamalarla alakalı bu. Peki merak ettiğim şey şu işte, yani o esnada sen ne yapıyordun? Meta 1 milyondan fazla Facebook kullanıcısının App Store ve Google Play'den indirdikleri uygulamalar nedeniyle risk altında olduğunu duyurdu. Biz zaman zaman mesela programda bundan bahsediyoruz işte, hani şu uygulamaları kurmayın, şunları çok da şey yapmayın diye. Ya da mesela haber yayınlanıyor işte, nedir zararlı uygulamalar falan filan diye onları söylüyoruz. Daha çok bu fotoğraf ve video paylaşım uygulamalarıyla alakalı, paylaşım demeyelim, düzenleme uygulamaları mesela, onlarda falan. Facebook'un 1 milyon kullanıcısını çalınan kullanıcı isimleri ve şifreler konusunda uyardığı aktardı. Valla beni uyarmadı. Facebook'un çatı kuruluşu Meta platforma, Meta Platforms, yaklaşık 1 milyon Facebook kullanıcısını Apple ve Alphabet'in yazılım mağazalarından indirdiği uygulamalar sebebiyle güvenlik riski oluşturduğu konusunda uyaracağız. Bu kullanıcıların kullanıcı adları ve şifrelerinin çalınmış olma ihtimali var açıklamasında bulunmuş. Mesela bu konuda bence bu App Store ve Google Play de suçlu. Neden suçlu? Böyle bir varsa eğer, böyle bir uygulama, bunu az çok senin biliyor olman lazım. Nedir mesela, sen işte yüklüyorlar Google Play'e veya App Store'a. Sen onay veriyorsun, yayınlıyorlar. Verme onay kardeşim. Çünkü biz çok anlamıyoruz bundan. Biz uygulamayı giriyoruz, indiriyoruz. O mesela bizden belirli izinler istiyor. İşte şunları şunları görmem lazım. Biz patada kütede her şeye izin

veriyoruz. Yani bırak Facebook şifresini gitmesini, internet bankası şifreleri gidiyor. Asıl mevzu o yani. Facebook bir şifre gider, bir şifre gelir, ne de telefon numarasına falan filan, tekrardan hesabı kurtarırsın. O ayrı. Kurtaramadığımız bilgiler var. Meta için araştırmalar yapan ekip Android ve iOS platformlarında yer alan 400'den fazla uygulamanın Facebook giriş bilgilerini çalmak amacıyla tasarlandığını ortaya koydu diyor. İşte ben de onu soruyorum. Yani o esnada sen ne yapıyorsun? Yani oturup çayını kahveni mi yudumluyorsun bizim gibi? Biz ancak onu yapabiliyoruz. Çünkü anlamıyoruz yani. Anlamıyoruz derken mesela belirli uygulamalar var. Onlar kendini belli ediyor işte. Hani bunu yapma, bunu etme falan filan. Veya haberleri çıkıyor işte, bu uygulamaları kullananlar silsinler falan filan diye siliyoruz ama... Ben bu işin adamı değilim ki. Ben mesela nedir? Radyo programcısıyım, seslendirmenim. Ben bununla ilgili kusuru bulabilirim. Anlayabilirim, hissedebilirim. Ama uygulamadaki mesela sinsi şeyleri, kusurları ben bilemem ki. Biliyor olsam muhtemelen bu radyo programı yapmam, giderim Meta'da ne bileyim CV gönderirim falan yani. Mantıklı değil mi? Facebook tarafından yapılan açıklamada 400'den fazla tehlikeli Android ve iOS uygulaması bulduk diyor. 400'den fazla arkadaş. Sen de diyorsun ki hala acaba birileri beni takip ediyor mu? Birileri seni takip etmeyi bırak, seni kontrol altına almış. Yani senin takibin çok ötesine geçmiş herifler yani. Bunlar kullanım için Facebook şifrelerini istiyor. Mesela şeyler falan vardır işte. Telefonda kullanılır bazen işte, şu uygulamayı indirme. TikTok'tan, Instagram'dan video indirme uygulamaları, Twitter'dan video indirme uygulamaları. Sen ona mesela bazen şeydir bazıları işte, hesabınla giriş yap der mesela. İşte hesabınla giriş yap dediğin zaman, yani hesabına otomatik olarak bir ortakçı olmuş oluyor o esnadan sonra. O ortakçı, yani ortakçın senin artık o. Hesabını beraber kullanıyorsunuz onunla. O daha sonra canı isterse şifreyi falan değiştirebiliyor. Bu konuyu Apple ve Google'a ilettik denilmiş. Öte yandan risk yaratan uygulamalar arasında fotoğraf düzenleme, bak söylemiştim, fotoğraf düzenleme uygulamaları, oyunlar mesela ve sağlık uygulamalarının büyük çoğunlukta olduğu da kayıtlara geçti deniyor. Sen alt taraftan, sen oyun oynuyorsun telefonda, o alt taraftan bambaşka şeylerle oynuyor. Ey yavrum ey. Apple'ı 400 riskli uygulamadan 45'inin kendi platformlarında olduğunu ve kaldırıldığını açıklarken Google'da bütün uygulamaları kaldırma kararı alındığını duyurmuş. Bir zahmet, biraz geç olmuş ama. Hesapları çalmak için benzerlerini yaratıyorlar demiş. Ona karşı da işte uyanık olmak gerekiyor. Yani çok fazla öyle bir aman şunun storiesini indireyim. Bunun bu videosunu indireyim. Alabiliyorsan al ekran görüntüsünü, yürü oradan. Onda risk yok yani. Biraz kalite düşük olur. Ona da yapacak bir şey yok yani.

Nil Karataş, Sevmeyeceğim radyonuzdaydı. Namıtın ay muhabbet devam ediyorum. Yorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun, evden, iş yerinden, şirketten hiç fark etmez. Biraz olsun gününüze güzellik katabiliyorsak ne mutlu bizlere. Ve benim sosyal medyadan da radyomuzun sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Hatırlatmamızı yapalım ve Zeynep Dizli

0: Dar dinleyelim bir gülüşü.
1: Bir gülüşü bana yetiyor. Uzaktan bir bakışı anlatıyor. Zalimin suskunluğuna bakma, fırtınalar koparıyor.

0: Uçak Can.
1: Sen gülersen gün doğuyor, çölde mehtabım duruyor, tele mızrap oluyor, gel de sazı olma. Ben düşüyorum aşk peşine, sen de koluma gir çiçek, burada

oluyor, tele mızrap oluyor, gel de sazı olma. Ben düşüyorum aşk peşine, sen de koluma gir çiçek, buradan uzayıp tam

0: Bahadır Tatlıöz.
1: Ben düşüyorum.
0: Çiçek radyonuzdaydı.
1: Sen de koluma.
0: Hanımlar beyler, Namütün Ay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun. Evden, iş yerinden, yoldan, trafikten hiç fark etmez.
1: Çiçek.
0: Bakın, dedik ki hani bu robotlar mobotlar üretiliyor. Bu işin sonu kötüye gidecek. Biz Terminator izlemiş bir nesiliz. Onun etkisiyle büyümüş bir nesliz diye. Bunlardan bahsettik. Sesimizi duymuşlar efendim. Robot üreticileri söz verdi diyor. Terminator yapmayacağız. Oğlum, ben senin sözüne nasıl güveneceğim şimdi? Akıl var, mantık var. Tamam, sen oradan nedir işte, şirketler olarak üreticiler toplanmışlar. Efendim, biz bir karar aldık. Sizin kaygılarınızı anlıyoruz ve robotlardan asla Terminator yapmayacağız diye söz veriyoruz diye. Ben yazılı bir şey isterim. Söz uçar, yazı kalır şimdi bak. Arkadaş, kusura bakma. Bunun bir tazminatı mazminatı olmalı yani. Robot üreticisi 6 şirket. Gelişmiş ürünlerini silahlandırmama sözü verdi diyor. Demek ki sözü tutmazlarsa silahlandırabilirler. Şimdi bak, ben paranoya. Benim aklıma kim bilir neler gelir şimdi. Ve biz hala diyoruz ki bak, biz mesela burada suçu size atmadık sevgili şirketler. Burada bana söz hakkı doğduğuna inanıyorum. Biz sizi suçlamadık. Hani bunları silahlandırırsınız falan demedik. Biz dedik ki, ben programda dedim ki, dinleyenler iyi hatırlayacaktır. Ya bir de bu robotlar kötü amaçlı insanların, kötü emelleri olan insanların eline geçerse dedim. Bunun sözünü nasıl vereceksiniz? Tamam, sen robotu silahsız bir şekilde ürettin, piyasaya sundun. Ya da ne bileyim işte, atıyorum başka bir şirket aldı robotları. Silah şirketi mesela. Onlar da ona silah entegre etti. Onu nasıl yapacağız? Kusura bakmayın yani, burada biraz da hayatımız söz konusu. İşte Boston Dynamics falan filan. Firmalar toplanmışlar. Robotları silahlandırmayacaklarına dair söz verdiler diyor. 6 firmanın yayınladığı ortak gelişmiş mobiliteye sahip genel amaçlı robotlarımızı veya geliştirdiğimiz yazılımları silahlandırmayacağımıza ve başkalarının bunu yapmasını desteklemeyeceğimize söz veriyoruz denildi. Ha bak, benim ikinci şeyi de çürüttüler biraz. Hani ne demiştim? Mesela bir silah firması aldı robotları. Onların silah entegre etti. Onu destekle... Tamam, destekle mi? Satma arkadaş. Tamam, mesela silah şirketi aldı, silahlandırıyor. Sen şey diyebilirsiniz. Ya tamam, biz bunları sattık ama desteklemiyoruz kesinlikle yani. Efendim, silah monte etmişler. İşte biz onaylamıyoruz yani, desteklemiyoruz yani. Satışı yapılan robotların müşteri tarafından sonradan silahlandırılmaması için de çalışma yürüteceklerini açıklayan şirketler, ürettikleri teknolojilerin savaş endüstrisinden uzak tutulmasını istiyor. Vallahi ben de. Ben de şahsen bunu istiyorum yani. Siz bak, yol yakınken sevgili robot üreticileri firmaları. Şimdi bak, bu robotları yapacaksın, nedir böyle, nerelerde yayın şey, satacaklardı bunları? İşte eğlence falan filan sektöründe kullanılması için daha çok satmayı planlıyorlardı falan filan. Sen gel. Şimdi bak, bu 6 şirket. Anladım ben, programı dinliyorsunuz. Ben size bir kardeşiniz olarak. Şimdi kiminizin yaşı benden büyüktür, kimisi küçüktür, bilmiyorum. Bir kardeşiniz, bir abiniz olarak. Şunu söylemek istiyorum. Bu tip robotları üretmeyin. Robot üretin ama mesela nedir? Atıyorum şu şeyleri biraz daha geliştirebilirsiniz. Robot süpürgeleri. Bak, onları geliştir. Onlar mis gibi ya, güzel onlar. Mesela robot mu yapacaksın? Bana şey robotu yap mesela. Var da böyle daha iyisi olsun istiyorum. Ben malzemeleri koyayım. Mesela nedir işte? Atıyorum, aklıma ilk gelen yemek kuru fasulye. Mesela hemen fasulyeleri bir yere koyayım. Ondan sonra suyu bir yere koyayım. Bak, yine onları ben de yapayım. Ben de yardımcı olayım. Tuzunu muzunu falan bir şeyler koyayım. O mesela hemen kendi kendine yemek yapsın mesela. Ya da atıyorum tatlı malzemelerini hemen koyayım. O karsın, etsin falan filan. Sen gel bu yönde çalış. Yani illaki bunların yürümesine gerek yok. Mesela bana bir şey yap. Bak şimdi, bir robot yap mesela. böyle masaya da benzeyebilir biraz. Ben mesela bak malzeme içinde benim tabaklarım da olsun. Tabak, çatal, kaşık, maşık falan filan, bardak, bardak hepsi olsun orada. Ben bir yerden mesela fasulyeyi döktüm mü öbür taraftan fasulye pişmiş halde tabağa konmuş, yanında da kaşık, çatal falan filan, pilav da dahil. Turşu da olursa iyi olur. Hafif bir lahana turşusu gidiyor fasulyenin yanında. Ya da mesela kimse yoksa soğan da olur. Bak soğan da olur. Kuru soğan. Bunları mesela masanın diğer tarafından bana hazır servis haliyle çıkartan bir robot yap. Bak sağlık endüstrisi için yaptıklarına hiç sözüm yok. O başka bir şey. O en güzeli. Ama normal mesela robot yapıyorsan da gel böyle yap yani. Dinliyorsunuz nasıl olsa. Kendimi şey gibi hissettim. Beyaz futbol. Onlar da mesela bu Ahmet Çakar falan filan. Onları da mesela herkesin izlediğini düşünüyorlar. Mesela şeyler işte federasyon başkanından tut işte kulüp başkanlarının falan filan. Akşam bütün böyle maç biter bitmez oturup onların programı izlediğini düşünüyorlar. Ben de şu an aynı kafadayım. Beni şu an bütün bu altı robot şirketinin CEO'ları falan filan dinliyor. Gel sen böyle yap canımı ye. İnsanlık için en faydalı, bak bunun evlisi bekarı yok. Mesela bu evler için de çok güzel bir hizmet. Hiç kimse yemek yapmakla uğraşmayacak. Koyuyorsun malzemeyi ıspanağa, bak ıspanağı hiç kesilmemiş haliyle koyuyorsun mesela. Atıyorum işte unu falan koyuyorsun, öbür taraftan börek olarak çıkartıyor. Bağ. Dünyayı güzellik kurtaracak. Robot şirketleri, gelin beni dinleyin.

0: geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
6: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres, Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
7: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
8: Euro Repar, Euro Repar.
9: Reklamlar bitti.
10: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
11: Radyo.
9: Radyo Sahil. Tam 95'te.
10: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Reklamlar bitti.
3: Radyosun en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
2: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
3: Reklamlar bitti.
4: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklamlar bitti.
1: Radyosahil.com.tr.
2: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
0: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Reklamlar bitti.
5: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo. Radyo Sahil tam 95'te.
6: Radyo Sahil.
5: Körfez'in en güçlü sesi.
7: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
8: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Nefesin en güçlü sesi. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar. Sabahın ilk ışıklarına kadar. En güzel soğullar. En güzel soğullar. Radyo sahilde.
1: Reklam.
2: Reklam.
3: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416 Yeni Foça İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
4: Reklamlar bitti.

0: anıları alalım, kaçalım buralardan. Gel yoruldum yalanları yaşayan gururumdan. Bir ömür var, bir de aşkımız yeter bu zamana. Gel baharım, kaybolalım.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Reklamlar bitti.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le.
0: Radyo Sahil.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı sonunda.
1: Reklamlar bitti.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Reklamlar bitti.
3: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le.
2: Radyo Sahil.

0: Of, öyle sevdim, öyle yandım ki şahidim Allah'ım. Belki dağlar, taşlar, kuşlar duymadı sesimi. Ama içimdeki yangın alev alev, har har, kor kor yaktı yüreğimi. Yaktı da deldi geçti be kara gözlüm. Şimdi bir kül yığını ve bitik bir enkaz oldum sayende. Finalinle övün. Hani bizim sevdamız devirirdi dağları. Hani bizim sevdamız eritirdi buzları. Böyle miydi andımız? Neler oldu bize böyle be gece gözlüm? Neden esti bu son rüzgar üstümüze? Ses ver, ses ver. Ne olur ses ver.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti. Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar Radyo Sahil'de. Radyo Sahil'de.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

bulbaşım, ölmeden bir gün dönmez ağdaşım o.

Doğrular ataşlara vurdun başımı. Ölmeden diktirdin mezar taşımı. Sonunda sevdim.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Damga damga göğsüme vurduğum sensin. Öfke dolu şehirlerde

Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar. Sabahın ilk ışıklarına kadar. En güzel sorular. En güzel sorular. Radyo Sahil'de.

0: ha csak, csak seviyor be. Sana değer de geçer, beni deler de geçer, seyreden güler de geçer.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

bakışların bambaşkaydı. Çözüm buldum, fırsat vermedin, erteledin. Terk edişlerin alçakçaydı.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Anlamadım, farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

0: bitti. Kış bahçelerinde soldu aşkım baharlarına, yağmuruna, yazlarına varamadım.
1: Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı.
2: Radyo sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Peki nasıl istersen öyle olsun.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kült şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.